Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse İsmail aleyhisselam evladı

Sen ne zamandır iyiyim diyerek kendini kandırıyorsun? Ne zamandır herkesin yanında gülümseyip, yalnız kalınca nefes almakta bile zorlanıyorsun? Ne zamandır güçlü görünmek için kalbinin kırık yerlerini saklıyorsun? Belki insanlar seni sağlam biliyor. Kolay yıkılmaz sanıyorlar. Her şeyi halleder sanıyorlar. Kimseye muhtaç olmaz sanıyorlar. Düşse bile kalkar sanıyorlar. Ama sen biliyorsun kardeşim. İçinde kaç gecedir aynı yorgunluğu taşıdığını sen biliyorsun. Birinin nasılsın sorusuna iyiyim derken aslında içinden değilim ama anlatacak gücüm de kalmadı dediğini sen biliyorsun. Kalbinin nasıl daraldığını, bedenin dinlense bile ruhunun dinlenmediğini, güçlü görünmek için içine attığın her şeyin bir gün göğsünde taş gibi biriktiğini sen biliyorsun. İşte bugün bu sözleri duyman tesadüf değil. Belki de Rabbin sana artık şunu hatırlatmak istiyor. Güçlü görünmek zorunda değilsin. Her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsin. Her acıyı içine gömmek, her kırgınlığı saklamak, her yorgunluğu tebessümle örtmek zorunda değilsin. Çünkü kardeşim, sürekli güçlü görünmeye çalışmak bazen erdem değildir. Bazen ruhun etrafına örülmüş görünmez bir hapishanedir. İnsanlar seni takdir eder belki. Ne kadar güçlü derler. Ne kadar sabırlı derler. Hiç belli etmiyor derler. Ama kimse bilmez. Sen belli etmemek için içeride kaç kez dağıldın. Kimse bilmez. Bir mesaj yazıp silerken kaç kez içinden koptun. Kimse bilmez. Yastığa başını koyunca gündüz tuttuğun bütün gözyaşlarının kalbine nasıl aktığını. Kimse bilmez. Bazen sadece güçlü görünmek için yaşadığını. Ama Allah bilir kardeşim. Allah senin maskenin arkasındaki yorgunluğu bilir. Allah sesinin titremesini sakladığın anları bilir. Allah kimseye anlatamadığın o iç sıkışıklığını bilir. İçinden, Rabbim, ben artık yoruldum dediğini bilir. Ve belki bugün Allah sana şunu söylemek istiyor. Artık rol yapma. Bana kırık halinle gel. Bana yorgun halinle gel. Bana tükenmiş halinle gel. Çünkü ben senden kusursuz bir güç değil, samimi bir teslimiyet istiyorum. Biz bazen güçlü olmayı yanlış anlıyoruz. Ağlamamayı güç sanıyoruz. Yoruldum dememeyi güç sanıyoruz. Kimseden yardım istememeyi güç sanıyoruz. Her şeyi kendi başımıza çözmeyi güç sanıyoruz. Ama bu her zaman güç değildir. Bazen bu içimize sakladığımız bir gururdur. Bazen bu ben hallederim diyen nefsin sessiz kibridir. Bazen bu Allah'a bırakmamız gereken yükleri kendi omuzlarımızda taşımaya çalışmaktır. Şimdi kendine dürüstçe sor. Tek başına bütün yükleri taşımaya devam etmek gerçekten iman mı? Yoksa kılık değiştirmiş bir gurur mu? Ben kimseye muhtaç olmam demek gerçekten güçlü olmak mı? Yoksa Rabbim ben sana muhtacım diyemeyen bir kalbin yorgunluğu mu? Her şeyi kontrol etmeye çalışmak gerçekten sabır mı? Yoksa Allah'ın takdirine alan açamayan bir nefsin çırpınışı mı? Bu sorular ağırdır. Ama insanı uyandırır. Çünkü bazen insan Allah'a inandığını söyler. Ama yüklerini Allah'a bırakmaz, dua eder. Ama kontrolü bırakmaz. Rabbim yardım et der. Ama hala her şeyi kendi gücüyle çözmeye çalışır. Allah büyüktür der. Ama derdini Allah'tan büyükmüş gibi taşır. İşte burada kalp yorulur. İşte burada insan içten içe hastalanmaya başlar. Çünkü bedenin kaldırabildiği yük vardır.
ama ruhun taşıyamayacağı yükler de vardır. Sürekli güçlü görünmek, ruhun taşıyamayacağı yüklerden biridir. Bir süre dayanırsın, bir süre susarsın, bir süre gülümsersin, bir süre herkese yetişirsin. Ama sonra bir gün çok küçük bir şey olur ve sen büyük bir şekilde dağılırsın. Çünkü mesele o küçük şey değildir. Mesele yıllardır içine attığın her şeyin artık kalbine sığmamasıdır. Bir cümle duyarsın, yıkılırsın. Bir mesaj gelmez, içinden koparsın. Bir plan bozulur, nefesin daralır. Birisi seni anlamaz, bütün geçmişin üzerine yığılır. Ve sen kendine kızarsın. Ben neden bu kadar etkilendim dersin. Ben neden bu kadar zayıfım dersin. Ben neden toparlanamıyorum dersin. Hayır kardeşim, belki zayıf değilsin. Belki sadece çok uzun zamandır güçlü görünmeye çalışmaktan yoruldun. Belki kalbin artık senden dürüstlük istiyor. Belki ruhun artık sana şunu söylüyor: beni saklama, beni susturma, beni sürekli güçlü göstermeye çalışma. Benim de Allah'a yaslanmaya ihtiyacım var. Kardeşim, peygamberler bile insandı. Onların kalpleri de acıyı tattı. Onlar da hüzün yaşadı. Onlar da daraldı. Onlar da Allah'a sığındı. Hazreti Yakup, evlat hasretiyle yandı. Kalbindeki acıyı taş gibi saklamadı. Ben hüznümü ve kederimi ancak Allah'a arz ederim diyerek derdini Rabbine açtı. Bak kardeşim, bir peygamberdi. Ama güçlü görünmek için acısını inkar etmedi. Gözyaşını saklamaya çalışmadı. Kalbindeki yarayı insanlara değil, Allah'a götürdü. İşte fark burada. Acını inkar etmek zorunda değilsin. Ama acını yanlış kapılarda tüketmek zorunda da değilsin. Hüznünü yok saymak zorunda değilsin. Ama hüznünü Allah'a arz etmeyi öğrenmelisin. Hazreti Musa da ağır bir yolculuğun içinde Rabbine şöyle sığındı: Rabbim, bana indireceğin her hayra muhtacım. Bu cümle ne kadar derin kardeşim. Bir peygamber kendi muhtaçlığını Rabbine arz ediyor. Ben güçlüyüm, ben hallederim, ben yeterim demiyor. Rabbim, ben muhtacım diyor. İşte gerçek kulluk burada başlar. İnsan muhtaç olduğunu kabul ettiğinde, yorulduğunu kabul ettiğinde, yetemediğini kabul ettiğinde, her şeyi çözemediğini kabul ettiğinde. Çünkü Allah'ın rahmeti çoğu zaman insanın ben artık yapamıyorum dediği yerden görünmeye başlar. İbni Arabi'nin hikmet çizgisinde çok derin bir sır vardır. İnsanın aczi Allah'ın kudretinin tecelligahıdır. Yani kardeşim, senin saklamaya çalıştığın o zayıflık var ya, belki de Allah'ın yardımının en çok tecelli edeceği yer orasıdır. Senin utanarak gizlediğin o yorgunluk var ya, belki de rahmetin kapısı tam oradan açılacaktır. Senin ben bittim dediğin o nokta var ya, belki de Allah'ın şimdi benim kudretimi gör diyeceği yerdir. Ama sen sürekli güçlü görünmeye çalışırsan, aczini saklarsan, yorgunluğunu inkar edersen, her şeyi kendin taşırsan, ilahi yardımı alan bırakmazsın. Çünkü sen hala kendini merkeze koyarsın. Ben çözeceğim. Ben toparlayacağım. Ben dayanacağım. Ben herkese yeteceğim. Ben düşmeyeceğim. Ama kulun asıl gücü kendi gücünü ispat etmek değildir. Kulun asıl gücü Allah'ın kudretine teslim olabilmektir. Şunu unutma kardeşim: aczini kabul etmek yenilgi değildir. Aczini kabul etmek Allah'ın kapısına gelmektir. Rabbim, ben yoruldum demek zayıflık değildir. Bu kalbinin artık gerçek sahibini hatırlamasıdır. Rabbim, ben taşıyamıyorum demek utanç değildir. Bu yükü ehline teslim etmektir. Rabbim, ben bilmiyorum demek eksiklik değildir. Bu
Allah'ın ilmine yaslanmaktır. İşte mucize bazen tam burada başlar. Sen aradan çekildiğinde, sen direksiyonu sıkı sıkı tutmayı bıraktığında, sen her şeyi kendi aklınla, kendi planınla, kendi korkunla yönetmeye çalışmayı bıraktığında, sen Rabbim, ben elimden geleni yaptım, bundan sonrasını sana bırakıyorum dediğinde, bazen Allah, senin kendi gücünle asla hareket ettiremeyeceğin taşları hareket ettirmeye başlar. Senin açamadığın kapılar açılır. Senin düzeltemediğin kalpler yumuşar. Senin göremediğin yollar belirir. Senin içinden çıkamadığın düğümler bir bir çözülür. Ama bunun için önce şunu kabul etmen gerekir. Sen Rab değilsin. Sen kulusun. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Her şeyi taşımak zorunda değilsin. Herkesi memnun etmek zorunda değilsin. Her yarayı hemen kapatmak zorunda değilsin. Her insana güçlü görünmek zorunda değilsin. Bazen en büyük ibadet, yorgun halinle Allah'a yaslanmaktır. Kardeşim, güçlü görünmeye çalışmak seni hasta ediyor. Çünkü içinde tuttuğun her şey zamanla başka bir yerden konuşmaya başlar. Kalbin sıkışır, uykun kaçar, nefesin daralır, omuzların ağrır. Sebepsiz öfkelenirsin. Küçük şeylere tahammülün azalır. Birinin basit bir sözü bile seni derinden yaralar. Çünkü ruhun artık sana işaret veriyordur. Ben bu kadar yükü taşıyamıyorum diyordur. Ama sen hala kendine kızarsın. Toparlanmalıyım dersin. Güçlü olmalıyım dersin. Kimseye belli etmemeliyim dersin. Daha fazla dayanmalıyım dersin. Hayır kardeşim, belki de artık daha fazla dayanman gerekmiyor. Belki artık teslim olman gerekiyor. Dikkat et, teslim olmak vazgeçmek değildir. Teslim olmak yükün sahibini hatırlamaktır. Teslim olmak ben hiçbir şey yapmayacağım demek değildir. Teslim olmak ben elimden geleni yapacağım ama sonucu Allah'a bırakacağım demektir. Teslim olmak hayattan kaçmak değildir. Teslim olmak, hayatın içinde Allah'a dayanarak yürümektir. Teslim olmak, güçsüzleşmek değildir. Teslim olmak, kendi sınırlı gücünden Allah'ın sonsuz kudretine geçmektir. İşte mucize burada başlar. Sen kendi küçük gücünün sınırını kabul ettiğinde, Allah'ın büyük kudretine kapı açılır. Bir insan düşün. Yıllardır ailesinin yükünü taşıyor. Herkes ona güveniyor. Herkes ondan bekliyor. Kimse onun da yorulabileceğini düşünmüyor. O da susuyor. Çünkü güçlü görünmek zorunda hissediyor. Ağlamıyor. Yıkılmıyor, itiraz etmiyor. Ama içten içe tükeniyor. Bir gece artık dayanamayacak hale geliyor. Herkes uyuduktan sonra sessizce oturuyor. İlk defa maskesiz şekilde Rabbine dönüyor ve diyor ki, Allah'ım ben yoruldum, ben artık tek başıma güçlü görünmek istemiyorum, ben taşımıyorum, ben sana bırakıyorum. İşte kardeşim, bazen insanın hayatındaki en büyük kırılma aslında en büyük rahmet kapısıdır. Çünkü o gece belki de ilk defa gerçekten dua eder, süslemeden, güçlü görünmeden, kelimeleri düzgün seçmeye çalışmadan, sadece kalbini açarak ve Allah kulunun o kırık duasını bilir. Bazen insan düzgün cümleler kuramaz, sadece Rabbim der. Ama o Rabbim kelimesinin içinde yılların yorgunluğu vardır. Allah onu duyar. Bazen insan secdede konuşamaz, sadece ağlar. Allah o gözyaşını bilir. Bazen insan ne isteyeceğini bile bilmez, sadece içi yanar. Allah o yanışı bilir. İşte bu yüzden kardeşim, Allah'a gelirken güçlü görünmeye çalışma. İnsanların yanında maske takmış olabilirsin ama Allah'ın huzurunda maskeye ihtiyacın yok. Allah seni zaten biliyor.
Düştüğün yeri biliyor. Kırıldığın yeri biliyor. Korktuğun yeri biliyor. Kendine bile itiraf edemediğin yorgunluğu biliyor. O yüzden ona dürüst gel. Rabbim ben yoruldum de. Rabbim ben artık iyiymiş gibi yapamıyorum de. Rabbim ben her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan tükendim de. Rabbim beni bana bırakma de. Bu dua insanı küçültmez. Bu dua insanı Rabbine yaklaştırır. Sürekli güçlü görünmeye çalışmanın en tehlikeli taraflarından biri de şudur. İnsan yardımı reddetmeye alışır. Allah'ın gönderdiği insanları da görmez. Bir dostun samimi ilgisini itersin. Bir destek kapısı açılır, ben hallederim diye kapatırsın. Bazen Allah sana rahmeti bir insan eliyle gönderir. Ama sen güçlü görünme takıntın yüzünden o rahmeti kabul etmezsin. Bazen Allah sana dinlenmen için bir fırsat verir. Sen kendini suçlarsın. Bazen Allah sana bir kapı kapatır ki durasın. Sen daha çok zorlar, daha çok yorulursun. Oysa kardeşim, her dinlenme tembellik değildir. Her yardım istemek acizlik değildir. Her ağlamak zayıflık değildir. Her durmak gerilemek değildir. Bazen durmak ruhun iyileşmesi için şarttır. Bazen ağlamak kalbin pasını temizler. Bazen yardım istemek Allah'ın sana gönderdiği rahmeti kabul etmektir. Bazen ben yapamıyorum demek mucizenin başlangıç cümlesidir. Şimdi şunu düşün. Sen bugüne kadar neyi hiç kimseye söylemedin? Hangi acıyı güçlü görünmek için sakladın? Hangi yükü benim taşımam lazım diye yıllarca omzunda tuttun? Hangi insanları kırmamak için kendini kırdın? Hangi sorumlulukları Allah'a bırakmak yerine kendi ruhuna yükledin? Hangi korkuyu gece yastığa koyup sabah yine gülümseyerek kalktın? İşte bugün o yüklerden birini bırakma vakti. Hepsini bir anda bırakamayabilirsin. Ama bir tanesini bırak. Bir kişiye güçlü görünmeyi bırak. Bir acıyı Allah'a açıkça söyle. Bir yük için Rabbim ben bunu sana bırakıyorum de. Bir konuda kontrolü gevşet. Bir gece kendine ağlama izni ver. Bir sabah her şeyi çözmeden de Allah'a güvenebileceğini hatırla. Bazen mucize kalbinin içinde başlar. Eskiden seni boğan şeyin artık biraz daha hafiflemesi mucizedir. Eskiden tek başına taşıdığın yükü artık Allah'a bırakabilmen mucizedir. Eskiden ben yıkılırım dediğin yerde Rabbim beni tutar diyebilmen mucizedir. Eskiden herkese güçlü görünmeye çalışırken şimdi Allah'ın huzurunda kırık halinle durabilmen mucizedir. Mucize her zaman dağların yerinden oynaması değildir kardeşim. Bazen mucize içindeki taşın yerinden oynamasıdır. Bazen mucize ben artık her şeyi kontrol etmek istemiyorum diyebilmenidir. Bazen mucize yıllardır sıktığın yumruğunu açıp Rabbim al bunu benden demendir. İbn Arabi'nin hikmet çizgisinde kulun aczi İlahi kudretin aynasıdır. Yani sen ben bittiğim yerdeyim dediğinde Allah için hiçbir şey bitmiş değildir. Senin yolun tıkanmış olabilir. Ama Allah için yol çoktur. Senin aklın çözüm bulamıyor olabilir. Ama Allah'ın hikmeti sınırsızdır. Senin gücün yetmiyor olabilir. Ama Allah'ın kudreti sonsuzdur. Senin kalbin daralmış olabilir. Ama Allah inşirah verir. Senin ruhun yorulmuş olabilir. Ama Allah sekine indirir. Senin gözün karanlık görüyor olabilir. Ama Allah bir anda kalbine nur bırakır. Öyleyse kardeşim, neden hala her şeyi kendi başına taşımaya çalışıyorsun? Neden hala ben güçlü olmalıyım diye kendini eziyorsun? Neden hala insanların seni zayıf görmesinden bu kadar korkuyorsun?
Seni güçlü görseler ne olacak? Kalbin içeride yıkılıyorsa. Herkes seni ayakta sansa ne olacak? Ruhun dizlerinin üzerine çökmüşse. Herkes seni başarılı bilse ne olacak? Sen geceleri huzur bulamıyorsan. Bazen insanın kendine yapacağı en büyük iyilik, güçlü görünmeyi bırakıp gerçek olmaktır. Gerçek olmak. Ben yoruldum diyebilmek. Ben kırıldım diyebilmek. Ben korkuyorum diyebilmek. Ben yardıma muhtacım diyebilmek. Rabbim ben sana muhtacım diyebilmek. İşte bu söz insanı Allah'a yaklaştırır. Çünkü kul olduğunu hatırlarsın. Kul sınırlıdır. Kul yorulur. Kul yanılır. Kul ağlar. Kul tükenir. Ama kulun Rabbi vardır. Ve kul Rabbine döndüğünde tükenmişliği son değil, teslimiyetin kapısı olur. Şimdi sana en önemli sırrı söyleyeyim kardeşim. Allah'a bırakmak, her şeyin bir anda istediğin gibi olması demek değildir. Allah'a bırakmak, senin artık her şeyin altında ezilmemen demektir. Sorun durabilir. Ama senin içindeki panik azalır. Belirsizlik devam edebilir. Ama senin kalbinde güven doğar. İnsanlar değişmeyebilir. Ama senin onlara bağımlılığın kırılır. Kapı hemen açılmayabilir. Ama sen kapanan kapının önünde kendini tüketmeyi bırakırsın. İşte mucize bazen budur. Allah önce şartları değil seni değiştirir. Önce kalbini toparlar. Önce nefesini rahatlatır. Önce içindeki ben tek başımayım hissini kaldırır. Sonra yollar bir bir açılmaya başlar. Çünkü kalp Allah'a yaslanınca insan aynı dünyanın içinde başka bir kuvvet bulur. Artık olaylar seni eskisi kadar savurmaz. Artık herkesin beklentisini sırtında taşımaya çalışmazsın. Artık hayır demeyi öğrenirsin. Artık dinlenmeyi suçluluk sanmazsın. Artık ağlamaktan utanmazsın. Artık yardım istemeyi küçüklük görmezsin. Artık en önemlisi Allah'a muhtaç olmanın insanı yücelten bir hakikat olduğunu anlarsın. Kardeşim, belki sen uzun zamandır sadece bir cümle duymaya muhtaçtın. Artık bırakabilirsin. Her şeyi taşıma zorunluluğunu bırak. Herkesi memnun etme yükünü bırak. Güçlü görünme maskesini bırak. İçinde ağlarken dışarıda gülümsemek zorundaymış gibi yaşamayı bırak. Kendini hep en sona koymayı bırak. Allah'a bırakmadığın için büyüyen dertleri artık ona bırak. Çünkü senin taşıyamadığını Allah taşır. Senin çözemediğini Allah çözer. Senin göremediğin yolu Allah açar. Senin unuttuğun değeri Allah sana hatırlatır. Senin kırık kalbini Allah onarır. Yeter ki sen kalbini sürekli kendi gücünün dar odasına hapsetme. O kalbi Allah'ın rahmetine çıkar. Şimdi derin bir nefes al. Gerçekten al. Sanki göğsünün içinde yıllardır sıkışmış bir cümle varmış gibi nefes al. Ve nefesini bırakırken içinden şöyle söyle. Rabbim, ben artık tek başıma yorulmak istemiyorum. Bir daha nefes al. Bu defa içinden şöyle söyle. Rabbim, güçlü görünmeye çalışmaktan yoruldum. Bir daha nefes al ve de ki, Rabbim, her şeyi sana bırakıyorum. Bu sözleri sadece dilinle söyleme, kalbinle söyle, bütün omuzlarınla söyle, bütün yorgunluğunla söyle, bütün kırılmışlığınla söyle. Çünkü bu bir yenilgi cümlesi değil, bu bir dönüş cümlesi, bu bir teslimiyet cümlesi. Bu, mucizenin içeri girmesi için açılan kapıdır. Şimdi hayal et kardeşim. Yıllardır sırtında taşıdığın ağır bir yük var. Kimsenin görmediği bir yük. İçinde kırgınlık var, sorumluluk var, korku var, yalnızlık var. Sürekli güçlü görünme mecburiyeti var.
Şimdi o yükü yavaşça yere bırakıyorsun. Ve Allah'ın huzurunda diyorsun ki, ben bunu artık taşıyamıyorum. Ben bunu sana bırakıyorum. İşte o an ruhun ilk defa derin bir nefes alabilir. Belki hayatın tümü hemen değişmez. Ama sen değişmeye başlarsın. Ve sen değişince dünya üzerindeki ağırlığını kaybetmeye başlar. Şunu unutma. Sen bu hayata her şeyi tek başına taşımak için gönderilmedin. Her yük senin omuzlarına ait değil. Her kırgınlığı içine gömmek zorunda değilsin. Her korkuya tek başına cevap bulmak zorunda değilsin. Her insanı memnun etmek, her yarayı saklamak, her gece güçlü görünmek zorunda değilsin. Allah seni görüyor. Gülümserken içinin nasıl titrediğini görüyor. Kalbinin nasıl yorulduğunu biliyor. Kimseye söyleyemediğin o sessiz duaları işitiyor. Ve belki bugün sana en derinden şunu hatırlatıyor. Bırak kulum, ben buradayım. Şimdi derin bir nefes al. Yıllardır içinde tuttuğun o ağırlığı biraz olsun gevşet. Ve kalbinden şöyle de, Rabbim, artık tek başıma yorulmak istemiyorum. Güçlü görünmeye çalışmaktan yoruldum. Kırgınlığımı, korkumu, geçmişimi ve yarınımı sana bırakıyorum. Bana sekine ver, bana inşirah ver, bana yeniden umut etmeyi nasip et. Belki her şey bugün değişmeyecek. Ama sen bugün değişmeye başlayabilirsin. Belki bütün kapılar hemen açılmayacak. Ama kalbine bir ferahlık inecek. Belki beklediğin cevap hemen gelmeyecek. Ama Allah sana o cevabı beklerken yıkılmayacak bir güç verecek. Çünkü mucize bazen dışarıda değil, önce içeride başlar. Bir sabah daha hafif uyanırsın. Bir gece daha huzurlu uyursun. Bir gün seni yoran şeyin artık eskisi kadar canını yakmadığını fark edersin. İşte o an anlarsın, Allah seni bırakmadı. Ve unutma kardeşim, sen güçlü görünmeyi bıraktığında zayıflamazsın. Allah'a yaslandığında gerçek kuvveti bulursun. Her şeyi ona bırak. Çünkü Allah'a bırakılan hiçbir kalp sahipsiz kalmaz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

bu yolda melul olası değil. Mana duyan gönüller hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru ve

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Güzel ameller yapmayı tehir edenler helak olmuşlardır. İnsanoğlu hep yarın yaparım der durur. Peki ya yarına kavuşamazsam? Ya bugünkü sağlık ve imkanı bulmazsam? İşte o zaman çok pişman olursun. Abdüllahat Serhendi Kuddüs'e sırruhu.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hadihi d'aveti t-tamme. وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

0: Alim sanma her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi, sırf dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye cemaate gelirlerdi. Buhari Ezan 9:32, Müslim Salat 129.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kolumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: Konforla başla.
1: En uygun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiz seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

Hazreti Ayşe ile baba bir kardeş olan Esma binti Ebu Bekir, hicretten 27 yıl önce 595 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Annesi, İslam davetinin daha sonra kabul eden Kuteyle binti Abdülüzzay'dı. Esma, babası Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla ilk Müslüman olanlar arasında yer alıyordu. Hayatının sonraki kısımlarında Sübeyr bin Avvam'la evlenmiş ve ondan Abdullah, Urve, Münzir, Asım ve Muhacir adlarında 5 erkek, Hatice'dül Kübra, Ümmül Hasan ve Ayşe adlarında 3 kız çocuğu dünyaya getirmişti. Esma binti Ebu Bekir'e iki kuşaklı manasına gelen Zatun Nitakayn ünvanı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilmişti. Resul-i Ekrem hicret emrini alır almaz Mekke ahalisinin dinlenmeye çekildiği öğle sıcağında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evine gitti. Allah Resulü en yakın dostuna o gece hicret etme kararını verdiğini ve yanına yol arkadaşı olarak da kendisini seçtiğini açıkladı. Hemen yol hazırlığına başlayan iki hanım sahabi Esma ve Ayşe deriden bir torbaya azık koyup bir kırbaya da su doldurdular. Ancak kapların ağızlarını bağlamak için bir ip bulamayınca Esma babasının teklifi üzerine belindeki kuşağı yani nitakı çıkarıp ikiye böldü. Bir parçasıyla azık torbasının, diğer parçasıyla da su tulumunun ağzını bağladı. Bundan son derece memnun olan Allah Resulü'nün, "Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin" diye dua etmesinin ardından Esma binti Ebu Bekir o günden itibaren Zatun Nitakayn yani iki kuşaklı ünvanıyla anılmaya başlandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh evden ayrıldıktan sonra aralarında Ebu Cehil'in de bulunduğu Kureyşli bir grup eve gelerek Esma binti Ebu Bekir'e babasının nerede olduğunu sordu. Onun "bilmiyorum" diye cevap vermesi üzerine Ebu Cehil küpelerini yere savuracak kadar şiddetli bir şekilde tokat vurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle dostu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'ye ulaştıktan bir müddet sonra Mekke'ye adam göndererek her iki ailenin de orada kalan fertlerini Medine'ye getirdiler. Bu sırada hamile olan Esma çetin bir yolculuktan sonra Küba'ya vardıklarında Abdullah bin Sübeyr'i dünyaya getirmiş, muhacirlerin Medine'de doğan bu ilk çocuğu Müslümanları çok sevindirmişti. Zira Yahudilerin Medine'ye göç eden Müslümanlara büyü yaptıkları ve bir daha çocuklarının olmayacağı, böylece nesillerinin tükeneceği yolunda yaptıkları kara propagandanın Abdullah bin Sübeyr'in doğumu üzerine asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Esma binti Ebu Bekir sık sık kocası Zübeyr'in kendisine sert davranmasından şikayet ediyordu. Ama Hazreti Ebu Bekir kızına her fırsatta sabırlı olmasını telkin ediyordu. Yalnız zaman zaman çalkantılı bir şekilde devam eden bu izdivaç, Esma binti Ebu Bekir 50 yaşlarında 8 çocuk annesiyken son buldu. Esma, Hakk'ın rahmetine kavuşuncaya kadar bir daha hiç evlenmedi ve oğlu Abdullah'ın yanında kaldı. Esma binti Ebu Bekir, siyaset sahnesinde ön planda olmamasına rağmen, halife kızı, halife annesi ve kocasının etkin rol oynaması nedeniyle kendisini tamamen siyaset sahnesinden soyutlayamamıştır. Nitekim Haccac karşısında yenilgiye uğramak üzere olan Abdullah'a, "Evladım, şerefinle yaşa, izzetinle öl. Fakat kesinlikle esir düşme. Sen kendin daha iyi bilirsin. Eğer doğru yolda olduğuna ve ona davet ettiğine inanıyorsan yolunda devam et. Çünkü bütün taraftarların bu uğurda öldü. Beni Ümeyye oğullarının boynunla oynamalarına izin verme. Şayet bütün bunları dünya için yapıyorsan sen ne kötü bir kulsun. Bu takdirde kendini de birlikte çarpıştıklarını da helak ettin demektir. Ancak doğru yolda olduğunu fakat taraftarlarının desteğini çekmesi yüzünden zayıf düştüğünü mazeret olarak ileri sürüyorsan bu ne hür insanların ne de din ehlinin yapacağı bir iştir. Allah aşkına
dünyada daha ne kadar kalacaksın? Bu durumda ölüm daha güzeldir diye öğüt vermişti. Abdullah'ın öldürülüp çarmıha gerilmesinden sonra Haccac'ın Esma'ya gelerek, "Anacı, size Emirül Müminin adına geldim. Bir ihtiyacınız var mı?" diye sorması üzerine, "Önce ben senin değil, şu kazığın ucunda sallananın annesiyim. Hiçbir ihtiyacım da yok. Fakat bekle, sana Allah Resulünden işittiğim bir hadisi nakledeyim. Resul-i Ekrem, Sakif kabilesinden bir yalancı, bir de bozguncu çıkacaktır buyurmuştu. Gördük ki yalancı Muhtar es-Sakafi'dir. Bozguncu da sensin demişti. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha, babası, dedesi, oğlu ve kocası sahabi olan nadir şahsiyetlerden birisiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme çok yakın olan bir aileye mensup bulunduğu için İslamiyet'i en iyi anlayan ve yorumlayanların hemen hemen ilk sıralarında yer almaktaydı. Hicretin ilk yıllarında mali sıkıntı içinde olan ailesinin bir tek at ile evlerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Allah Resulü'nün ikta ettiği bir hurma bahçesi dışında hiçbir varlığı yoktu. Maddi bakımdan zor günler geçirse de oğlu Abdullah, annesi Esma ile teyzesi Ayşe kadar cömert bir insan görmediğini, teyzesinin eline geçen şeyleri biriktirip belli bir miktara ulaştıktan sonra dağıttığını, annesinin ise eline geçeni ertesi güne bırakmadan hemen verdiğini söylemişti. Bir gün evde vereceği bir sadakayı ararken Allah Resulü ziyaretine gelmiş, onun bu durumunu görünce, "Sayma, sonra Allah da sana sayarak verir," demişti. Cahiliye devrinde babasından boşanan ve yıllar sonra kendisini ziyarete gelen annesi Kuteyle'yi, Müslüman olmadığı zanlıyla evine almak istememesi nedeniyle Esma binti Ebu Bekir'in durumu Hazreti Peygamber'e anlatılması üzerine Mümtehine suresinin "Allah, din uğrunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmenizi ve onlara karşı adil davranmanızı yasaklamaz. Doğrusu Allah adil olanları sever" mealindeki ayeti nazil oldu. İlk Müslümanlardan olmasının yanı sıra Resul-i Ekrem'e çok yakın bir aile çevresinin içinde yer alması ve uzun bir ömür sürmesi nedeniyle zengin bir ilmi birikime sahip olan Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha, hicretin 73. yılında oğlunun ölümünün ardından birkaç gün sonra Mekke'de vefat etti. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.

yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin at.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Nida Radyo Nida.
4: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
3: Nida Radyo Nida.
5: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
6: En uygun.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir

0: Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsetmeye devam edeceğiz inşallah. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere elimizdeki bu eserde zikredilen kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, Tövbe suresinin 128. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen yemin ederim size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki herhangi bir sıkıntıya ve meşakkate uğramanız ona pek ağır gelir. O sizlerin hidayet ve selahınıza haristir. Üzerinize titrer, bütün müminler için rauftur, rahimdir. Bir diğer ayet-i kerimede ise şöyle buyurulmaktadır. Enbiya suresinin 107. ayet-i celilinde Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni ancak alemlere rahmet olmak üzere gönderdik. Kıymetli dinleyenler, alemlere rahmet olarak gönderildiğini açıkça beyan buyurduğu Habibi Edibini bir diğer ayet-i kerimede şöyle methediyor Rabbimiz. Kalem suresinin 4. ayet-i cellesinde ve her halde sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Kadri valası bu ayet-i beyinat ile ve ilan olunan Habibi Edibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri bu üstün sıfat ve hasletler ile mükemmel ve mükerrem kılmıştır. Bunun içindir ki o Sultan-ı Alemin zatını ve sıfatını kainatın evveli, masnuatın ilahiyenin medbeyi kılmış, Nur-u Muhammediye'ye nazar-ı rahmet ve nigah-ı iltifat atfederek Nur-u Muhammed'den bir cevher yaratmış ve bu cevhere de nazar-ı heybetiyle nazar edince o cevher iki parçaya bölünmüştür. Bir parçasına nazar edince heybet-i ilahiyenin şiddetinden su olmuştur ki kıyamet gününe kadar titreşip hareket edecektir. Enbiya suresinin 30. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu ve her diri olan şeyi sudan yarattık. O cevherin diğer parçasına da nazar-ı şefkatle nazar edince o cevherden 10 muhterem nesneyi halk ve icat buyurmuştur. 1. Arş-ı Alâ'yı, 2. Kürsi-i Rahman'ı, 3. Levh-i Mahfuz'u, 4. Kalemi, 5. 8 cenneti, 6. Güneşi, 7. Ayı, 8. Yıldızları, 9. Hurileri, 10. Melekleri. O cevherden dördüncü olarak kalemi yarattıktan sonra kaleme atf-ı nazar eylemiş ve nazar-ı ilahiyenin heybetinden ve hayasından kalem ikiye yarılmıştır. Kaleme kıyamet gününe kadar olacak vukuatı yazması emru ferman olunmuştur. Daha sonra da kaleme levh-i mahfuz üzerine Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i tayyibe-i münciyesini yazması irade buyurulmuştur. Diğer bir rivayete göre de Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri kaleme önce Bismillahirrahmanirrahim yazmasını emreylemiş ve kalem Besmele-i Şerif'i yazdıktan sonra kelime-i şehadeti yazmıştır. Bu kelime-i kutsiyeyi 100 senede yazdı ve bilahare Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunarak ilahi ve seyyidi senin ismi azamının La ilahe illallah olduğunu bilirim ama ismi azamın ile beraber yazdırdığın Muhammed kimdir ki? İsmini senin ismi şerifinle birlikte yazmamı emru ferman buyurdun. İsmi azamını ismine mukarrin kıldığın bu zat akdesin fazl-ı keremini lütfen bana bildir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri lütfen ve tenezzülen kaleme hitap buyurarak, ey kalem, İzzetim, celalim, mecdim ve cemalim hakkı için o mahluk ekremim ve mahbubu mükerremimdir ki, eğer ismimle ismini bir arada yazdığım ve nurumdan halk ve icat eylediğim sevgili Muhammed'imi yaratmamış olsaydım, ne arşı, ne alemleri, ne kürsiyi, ne de diğer bütün mahlukat ve mevcudatı yaratmazdım. Hükmüyle Bâis-i Hılkat-ı Kainat aleyhissallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin indi ilahiyesindeki değerini ve önemini herkese duyurmuştur. Kıymeti dinleyenler, Hak Celle ve Ala bundan sonra ulu, çok ulu bir ağaç yaratmış ve o ağaca da Şeceretül Yakin adını vermiş ve bu ağaca dört budak yaratmıştır. Sonra da Ruh-u Muhammedi'yi o ağacın üzerine koymuş ve Ruh-u Muhammedi o ağacın üstünde 70 bin sene Rabbini tesbih eylemiştir. Nihayet Mir'at-ı Hayâ'yı yaratmış ve onu Habib-i Edibi'nin yüzü istikametine koymuştur. Ruh-u Muhammedi Mir'at-ı Hayâ'ya bakınca mübarek cemalini ve güzelliğini görmüş ve Rabbine şükredebilmek için 5 kere secde eylemiştir. Böylelikle Habib-i Edib-i Kibriya'nın 5 secdeyi şükrüne mukabil, ümmeti merhumesine de 5 vakit namaz farz olmuştur buyuruyor. Sonra nurdan bir kandil yaratarak o kandili yine nurdan bir zincirle Şeceretül Yakîn'e asmış ve Ruh-u Muhammediye o kandilin içini mesken edinmesini emir ve irade buyurmuştur. Ruh-u Muhammediye Allah-u Teala'nın bu iradesine de muti ve münkad olmuş ve derhal o nurdan kandilin içine girerek orada karar eylemiştir. Orada Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretlerinin Esma-i Hüsnasıyla Rabbine tesbihe başlamış ve her Esma-i İlahiye'yi 1000 sene süresince tesbih eylemek suretiyle Halik-i Lem Yezel'i tesbih ve takdis eylemiştir. 1000 yıl ya Allah ve 1000 yılda ya Rahman tesbihiyle meşgul olduğunda Allah-u Teala Celle Celaluhu nazar-ı rahmetiyle Ruh-u Muhammediye nazar edince o mübarek ruh utanarak terlemiş, Hak Celle ve Ala Habibi Edibi'nin terinin her damlasından bir peygamberin ruhunu halk eylemiştir. Her esma ile 1000 yıl meşgul olarak vaktaki Ya Kahhar ismi celilini zikretmeye başlayınca ismi Kahhar'ın heyeti satvetinden o derece terledi ki o terlerin kaç katre olduğunu ancak Allah-u Teala bilir. İşte bu ter katrelerinden ilmi ezelisine göre ne kadar Adem yaratılacaksa önce Ademoğullarından mümin olacakların ruhları yaratıldı. Daha sonra da yine Ademoğullarından kafirlerle münafıkların ruhları yaratıldı. Ruhların hepsini bir araya topladı ve bunları 4 saf haline getirdi. Safların en hayırlısı olan 1. safa Enbiya ve Mürselin getirildiler. Sufuf-u Makbul adı verilen 2. safada velilerin ruhlarını cem eyledi. Efsat-ı Sufuf olan 3. safa abid ve zahitlerin ruhları dizildiler. Erzeli Sufuf olan 4. safa ise kafirlerin ve münafıkların habis ruhları toplandılar. Bu 4 safta toplanan ruhların hepsi Allah-u Teala'nın muradı kadar kaldılar. Takdir-i ilahi tecelli eyleyince bu ruhlar alemi ervahtan Allah-u Teala'nın iradesiyle bu alemi dünyada halk olunan cesetlerine girerler. İster şaki, ister sait, ister fasık, ister salih, bu fani alemde hayırdan ve şerden ne türlü amel ederse kıyamet günü o amelleriyle yargılanırlar. İman ederek hayırlı ameller işleyenler cennete, iman etmeyenler de cehenneme gönderilir. Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu alem-i ervahtan sonra dört ana asır ile Hazreti Adem Aleyhisselam'ın vücudu şeriflerini yaratarak bütün cesetlere onu miftah eylemiştir. Nitekim bütün mahlukat-ı ilahiyenin ve ruhların miftahı da Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Daha açık bir tabirle Resul-i Zişan Efendimiz Ebul Ervah ruhların babası ve Hazreti Adem Aleyhisselam da Ebul Ecsad cesetlerin babasıdır. Rahmeten lil alemin olan Habib-i Edib-i Kibriya kainat ağacının tohumu ve hakaik-i hakikati mukavvenatın mebdeyi olduğuna göre aklen ve mantıken tohumun ağaçtan önce mevcudiyeti lazımdır ki o tohumdan bir ağaç meydana gelebilsin. Bütün nebilerin, velilerin ve müminlerin gözlerinin nuru ve kalplerinin sururu olan Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bütün kainat ve aslı esasıdır. Ey mümin ve muvahhidler, ey aşkullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah ile yanan aşık-ı sadıklar. Bilmiş olunuz ki Allah-u Zülcelal ve Cemal Hazretleri bu kainatı yaratmadan vücudu Muhammed'in zahir olmasını murad buyurmuş ve hakiki neş'eti Muhammedi'den arş, ferş ile ikisi arasında insanlarca bilinen veya bilinmeyen bütün alemleri ihsar eylemiştir. Onun içindir ki alem-i ervahta ruh-u Muhammediye'nin ruhani ve cismani, ulvi ve sufli bütün alemleri seyrettirmiştir. Bütün ilimlerin esrarını, kün hakikatini, zahir veya batın, gizli veya aşikar, tekmil ilimlerin sırlarını hakikati Muhammediye'ye talim ve terkin buyurmuştur. Ta ki bütün alemlerde terbiyesi ve edebi ekmel ve mükemmel olarak vücudu şerifi zahir olsun, tuluğu ve zuhuru ve mevludu yani dünyaya teşrif buyuracağı zamana kadar bütün kainatın en yüce derece ve rütbelerinin sahibi bulunsun, dünya ve ahirette bütün enbiya ve mürseliğine serdar, bütün evliya, asfiya ve etkiyaya piştar olacağı, bütün mahlukatın evvelinine ve ahirinine ilan ve ispat ederek eftaliyetini bildirsin. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibi Edibi'nin sebebi hılkati, Adem ve bâis-i hılkati âlem olduğunu beyan buyurmak için bir hadis-i kutsisinde, ey mahbubum, mergubum, habibim, seni halketmeseydim alemleri ve eflakı yaratmazdım hitabıyla Resul-i Zişan'ın yüce şanını bütün cihana ilan etmiştir. Sorarım size, Allah Celle hangi nebinin, hangi Resulün hayatına, ömrüne yemin etmiştir? Hangi mahlukunun doğduğu zaman mübarek cemalinin nuruna ve saçlarına, rengine yemin etmiştir? Ancak ve yalnız mahbubu, habibi ve peygamberler peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu vakte, kademi nihade-i alem olduğu asr-ı saadete, yüzünün güzelliğine, hılkatine, ahlakına, sıfatına ve hatta saçlarının rengine yemin ederek zut-uliyeti ve melekleriyle, Habib-i Edibine, ona tabi olan ashabına, ahbabına, velilerine, alimlerine ve ümmetine salatu selam ettiğini Kur'an-ı Hakim'inde açıkça bildirmektedir. Allahu Azimüşşan bütün peygamberlerin seyyidi ve serdarı olan Habib-i Edibinden bizleri ayırmasın. Yüzlerimizden iman ve haya perdesini sıyırmasın. Biz acizleri sofrayı Muhammed'den gayri yerlerde doyurmasın. Kulaklarımızı ahkam-ı ilahiyesinden ve sünnet-i seniyye-i ahmediyesinden başka sözler duyurmasın. Ya Rabbi, bizleri din-i mübini İslam üzere sabit-i kademe ile kalplerimizi Zat-ı Ehadiyetine ve Habib-i Edibine iman ve muhabbet nurlarıyla nurlandır. İslam'a sadakat, samimiyet ve adaletle hizmet etmekle şuurlandır. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin sırlarıyla sürurlandır. Ey Zat-ı Uluhiyetine ihlas ile dua edenlerin dualarını lütfen kabul buyuran, merhametlerin en merhametlisi olan Yüce Rabbimiz, bu dua ve niyazımızı tenezzülen müstecap kılarak bizleri şaduhandan eyle ya Rabbi. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah Efendimiz'i anlatmaya gayret edeceğiz inşallah.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemi anlatmaya, aktarmaya devam ediyoruz inşallah. Sahibil Makamil Mahmud sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sebebi hılkatleri kainat oldukları gibi mahşer günü kabrinden ilk defa haşrolunacak da yine odur. Evet, o pak ve masumdur. Allah-u Teala onu bütün ayıplardan, günah, isyan ve zelleden arındırmıştır. Bu sebeple Resul-i Zişan Efendimiz de herhangi bir ayıp gören kendi ayıbını görmüştür. Ona zelle, isyan ve günah atfeden ancak kendi zelle, isyan ve günahlarını söylemiştir. O Zat-ı Akdes her manada paktır ve mirat-ı haktır. Ondan herhangi bir zelle ve isyanın zuhurunu vehmetmek, neuzubillah, Allah-u Teala'nın zelle ve isyanını araştırmak gibi olur ki, buna cüret edenin akıbetinin ne olacağını akıl sahiplerinin irfan ve izanlarına bırakıyoruz. Nuru, Zat-ı İlahiye'nin nurundan yaratılan bütün mevcudat ve mümkünatın evveli olan Resul-i Zişan'ın rızası Allah-u Teala'nın rızasıdır. Nitekim Allah-u Teala'nın rızası da Resul-i Zişan'ın rızası demek oluyor. Bunun içindir ki Kur'an-ı Azimülbürhan Allah-u Teala'ya itaatin Resul-i Zişan'a itaat ve Resul-i Zişan'a itaatin de yine Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine itaat olduğunu kesin olarak beyan ve ilan buyurmaktadır. Bütün açıklığıyla ayetlerde ortaya koyulan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zelle isnat edenin imandan ve irfandan ne kadar mahrum olduğu meydandadır. Hiç unutmamak ve daima hatırda bulundurmak gerekir ki, Resul-i Zişan'ın bütün fiilleri ve sözleri ancak hakla kaim ve vahy-i ilahiyle daimdir. Necm suresinin 3 ve 4. ayetinde, "O kendi nefsinden dilediği gibi söz söylemez. Onun nutku Kur'an'dır. O Kur'an veya din konusundaki emirleri ancak bir vahiydir ve kendisine Allah-u Teala tarafından vahyolunmuştur." Ayet-i kerimesi bunun açık ve kesin delilidir. Diğer bir ayet-i cellede şöyle buyurulmaktadır Fetih suresinin, "Allah-u Zülcelal vel Cemal seni masum olarak yarattı. Sen ne nübüvvetini ishardan önce ve ne de nübüvvetini ishar ettikten sonra günah işleyemezsin. Allah Celle seni böylece günah ve zelleden mahfuz eyledi. Sana nimetlerini tamamladı ve seni sırat-ı nübüvvetle zelle ve günahtan masum ve mahfuz kıldı. Ey benim can kardeşim ve hak yoldaşım, muhbir-i sadık sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i her şeyinden fazla sev ki imanın kemale ersin, gözlerin şimdiye kadar görmediklerini görsün, ruhun safa bulsun, itikadın hak katında makbul olsun. Yarın o çok müşkül günde iki cihan serveri senin için Rabbine niyaz ederek, "Ya Rab, bu kulunu bana bağışla," desin ki livai hamdi altında rahat edesin. Cennette onunla olasın. Hakkın baş ve ikram edeceği sonsuz nimetleri hazır bulasın. Onun cemali 8 cennetten daha güzeldir. Onun tatlı sözleri cennet ırmaklarından daha tatlıdır. O nur-u ilahiyedir. Kulu Rabbine götüren çok muhterem bir rehberdir. O müncidir, o şefidir ve aynı nur, aynı rahmettir. O rauftur, o rahimdir. O hakkın ve hakikatin münadisi bütün insanlığa örnektir. Üsvetün hasene olan Resul-i Zişan'a tabi olanlar iki cihanda da aziz olurlar. Dedelerimiz, atalarımız, şan ve şöhretleriyle övündüğümüz bütün büyüklerimiz onun mübarek izini takip etmek sayesinde aziz olmuşlardır. Bizden önce gelmiş geçmiş büyükler onun mübarek ayağının bastığı yerlere adımlarını uydurmak sayesinde yücelmişler ve bu gayretlerinin mükafatını hem dünyada hem de ukbada görmüşlerdir. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmak, onun üstün ahlakıyla ahlaklanmak, onun üstün sıfat ve hasletleriyle muttasıf olmaya çalışmak, insana ancak şan, şeref
ve izzet bahşeder. Ona uymayarak şeytana tabi olmak ise önünde sonunda gam, keder, musibet ve zillet getirir. Kişinin imanı, imanı yakine varınca Resul-i Zişan'ın boyasına boyanır. Sıbgatullah ile nurlanır. Böyle olanlar da mallarını ve canlarını sırası gelince Allah yoluna vermeye daima hazır bulunurlar. Bu kutlu ve mutlu kişiler ise Allah-u Teala dünyada aziz ve ahirette şerif eder. Eğer imanı yakine gelen bir kavim, bir cemaat veya bir millet ise o topluluğa yardım etmenin zat-ı ehadiyetine bir borç olduğunu Rabbimiz Kur'an-ı Azim'inde beyan buyurmaktadır. Rum suresi 47'de müminlere yardım etmek üzerimize bir hak oldu. Atalarımız böylesine bir imana sahip olduklarından dolayı Allah-u Teala'nın nusret ve yardımına mazhar oldular, Hakk'a karşı gelenleri daima zelil ve rezil ettiler. Bu nurlu ve şuurlu müminlerden birisi de Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'di. Osman Bey Resul-i Zişan'a hakkıyla ve layıkıyla tabi olan ve onun nurlu yolundan hiç ayrılmayan tam ve gerçek bir Müslümandı. Onun bu iman ve ikanıdır ki mübarek adını verdiği Osmanlı Devleti'nin kurulmasında Hakk'ın yardımını sağlamış ve kurduğu devlet 4 kıtada 7 asra yakın hükümran olmuştur. Osman Bey'in makamı velayette gerçek hak velilerinden bir veli-i mükerrem olduğuna da şüphe yoktur. Bu izzet ve rifate ancak ve yalnız Resul-i Zişan'a hakkıyla tabi olmak sayesinde nail ve mazhar olmuştur. Bizler de Habib-i Edib-i Kibriya'ya hakkıyla tabi olur, Kur'an-ı Azim'e hakkıyla sarılır ve onun hükümleriyle olduğu kadar sünnet-i seniyye-i Muhammediye ile de amil olursak, elbette dünya hayatında izzete ve ahirette, ahiret hayatında ise ebedi devlete erişmiş oluruz. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey Allah-u Teala'ya ibadet ve taatte ve Resul-i Zişan'a ittibada sıdk-ı sebat ile daim ve tam bir ihlas ile 5 vakit namaza kaim idi. Hatta din ve devlet düşmanlarıyla savaşırken bile namazını terk ettiği görülmemişti. Gecelerini her zaman ve her yerde ibadet ve taatle, Kur'an-ı Kerim'i tilavette, Rabbini zikir ve tesbih ederek ve İslam'ı daima mansur ve muzaffer kılması için tazarru ve niyaz ederek geçirir, gündüzleri de en çetin şartlar altında olsa dahi Allah yolunda ve peygamber uğrunda cihad ederek Hakk'ın emirlerini yerine getirmeye çalışırdı. Osman Bey fakirlere, düşkünlere, dul ve yetimlere Allah-u Teala'nın emri ve Resul-i Zişan'ın rızayı ruhaniyeti için ikramlarda bulunur, dertlere derman, kimsesizlere darül eman olurdu. Bu sebeple yalnız Müslümanların değil, gayrimüslimlerin de sevgilisi haline gelmişti. Savaşlarda elde ettiği ganimetleri tamamıyla hayır ve hasenat yolunda sarf etmişti. Âlem-i cemale intikal buyurarak Rabbine ve onun Habibine kavuştuğu zaman birkaç at yuları, bir kılıç, bir cübbe ve 3 sürü koyundan başka miras bırakmamıştı. Fakat asıl büyük mirası yetiştirdiği evlatları ve kurduğu büyük Osmanlı Devleti'ydi. Ruhlarına fatihalar ithaf ederek minnet ve hürmetle teyit edeceğimiz Osman Bey'in bu tutumu ve bu davranışı Resul-i Zişan'ın meslek ve meşrebine ne derece tabi olduğunu açıkça gösteriyor. Nitekim istitraten arz etmek yerinde olur ki Sultan-ı Şerir-i Din-i Mübini sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de emri ilahiyle dünyayı terk ederek ahiret alemine teşrif buyurduklarında geride bıraktıkları dünya malı 2 kaftan-ı şerif, 2 isar-ı şerif, 1 cübbe-i şerif ile 3 külah-ı şerif ve 1 misvak-ı şeriften ibaretti. Cennet mekan Gazi Sultan Osman Han devlet işlerinde kullanacağı kimselerin ahlaklarına fevkalade dikkat eder. İtikatları bozuk ve yolları sapık olanları, fasık ve fasitleri meş'um ve uğursuz diyerek millet hizmetinde asla kullanmazdı. Bu gibilere en basit bir vazife tevdiinden dahi çekinirdi. Esasen bu neviden insanları
yanına bile yaklaştırmaz, hele huzuruna hiç kabul etmezdi. Her an ve mekanda nebilerin mirasçıları olan tanınmış alimlerle, ünlü şeyhlerle, arifler ve salihlerle sohbet eder. Yapacağı veya yapmayı tasarladığı işleri onlarla görüşür, rey ve fikirlerini sorar ve ona göre kuvveden fiile çıkarırdı. Zira Osman Gazi iyi bilirdi ki Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin istişare edilen kimse güvenilir kimsedir buyurmuşlardı. Emin olan birisiyle istişare etmek, ona danışmak elbette emniyet verir. Nitekim yerlerin ve göklerin sahibi Kur'an-ı Hakim'inde Âl-i İmran suresi iş hususunda onlarla müşavere et buyurmak suretiyle her işimizi emin kimselere danışarak yapmamızı irade buyurmaktadır. Gazi Sultan Osman Han günlerden bir gün bir zat-ı şerifi ziyaret eder. İnegöl kazasını sakinleriyle birlikte kendisine ihsan etmek ister. Geyikli Baba Hazretleri Osman Han'a hitaben "Oğlum Osman" buyurur. "Fani mal mülkün padişahlarına, baki ahiret ise bizim gibi dervişlere mahsustur. Bu dünyada tek başıma dağlarda dolaşarak vahşi hayvanlarla birlikte ülfet etmek, onlarla ağlayıp gülmek, onlarla beraber gezmek benim için daha sevimli ve benim için daha muvafıktır." Yine Gazi Sultan Osman Han'ın daima istişare ettiği ve fikirlerinden yararlandığı velilerden birisi de Kutbü'r-Rahmani, Gavsü's-Semedani, Eşşeyh Hüdabeliyül Karamani Hazretleridir. Osman Gazi bir gece alim-i manada Şeyh Hazretlerinin mübarek göğsünden ayın nurlu olarak tulu ettiğini ve oradan çıkarak kendi başına konduğunu ve aynı anda göbeğinden gayet ulu bir ağaç zuhur ederek göklere kadar yükseldiğini gördü. Bu ağacın dalları cihanı kaplamış ve gölgesinde birçok dağlar peyda olmuştu. Sonra o dağlarda da birçok ağaçlar, sular ve denizler hasıl olmuş, bütün cihan o sulardan içmiş, çeşmeler yaptırmışlar, bağ, bahçe ve bostanları sulamışlardı. Büyük bir merakla bu mühim rüyayı tabir etmek üzere Şeyh Hazretlerine müracaat etti. Şeyh Hazretleri, "Oğlum Osman, gördüğün rüyada sana çok büyük bir müjde ve beşaret haberi var. Sana yüz binlerce müjdeler olsun ki bana damat olacaksın. Senin zürriyetinden hasıl olacak evlatların taç ve taht sahibi olacaksınız ve cihan padişahlığını ilan edecek ve kıtalara hükmedeceksiniz. Birçok denizler hakimiyetiniz altında bulunacak ve büyük hayırlara nail olacaksınız." Gerçekten bir müddet sonra Sultan Osman Han Şeyh Hazretlerinin Kerime-i Pakizelerini nikahladı ve bu evlilikten Orhan Gazi ünvanıyla babasının yerine Osmanlı tahtına geçen bir oğulları dünyaya geldi ki hem babası hem annesi ve hem de dedesi Veliyullah olan bir hak velisi olduğu muhakkaktır. Kıymeti dinleyenler, rüya deyip geçmeyiniz. Böyle rüyayı sadıka mutlaka zuhura gelir ve Allah-u Teala'nın sevdiği kullarına bazı sırları ve gerçekleri mana alemi dediğimiz sadık rüyalarda gösterir. Nitekim Osman Gazi'nin nesli pakinden de nice şanlı padişahlar vücuda gelmiş, nice ülkeler, kaleler fethedilmiş, hatta Mefar Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işaret buyurdukları Konstantiniyye'yi mutlaka fetholunacaktır. Ne mutlu o yüce kumandana ve ne mutlu o şanlı askere mucizesi de zuhura gelmiş. Başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere fetih şehitleri ve gazileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanıyla tebcil olunmuşlar ve böylelikle İltifat-ı Muhammediye'ye mazhar bulunmuşlardır. Gerçekten ne mutlu o yüce kumandanlara ve ne kutlu o şanlı İslam gazilerine ki tarih boyunca birçok milletleri zalim kralların, azgın diktatörlerin kirli ve kanlı ellerinden kurtarmışlar. Türk askerlik tarihine şanlar ve şereflerle dolu nice sayfeler açmışlardır. Evet, biraz önce rüya deyip geçmeyiniz demiştik. Evet, rüyalar peygamberlere yapılan vahyin 46'da bir cüzüdür. Gerçi nübüvvet tamam olmuştur ama
mübeşşerat kıyamete kadar bakidir. Bunu böylece bilmelidir. Şanlı ecdadımız, dedelerimiz ve atalarımız nasıl ki din ve millet idaresinde Allah-u Teala'nın emirlerinden ve Resul-ü Zişan'ın öğütlerinden zerre kadar ayrılmamışlar ve gerek kendi milletlerini, gerekse fethettikleri ülkeler halkını tam ve mutlak bir adaletle idare etmişler, bizler de aynı yolu takip etmeli, Hakk'ın emir ve hükümlerini baş tacı etmeli, şeriat-ı mutahharaya, Ahmediye'den zerre kadar inhiraf etmemeli, düstur-ü mükerremimiz olan Kur'an-ı Azimülbürhan'a sıkı sıkı sarılmalı ve Rabbimizin her yap dediğini yapmalı, yapma dediklerinden şiddetle kaçınmalıyız. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan tefsirinde şöyle bir hikaye naklediliyor. Osman Gazi Han devletini kurup milletinin başına geçmeden önce de gayet cömert ve kerem sahibiydi. Kavim ve kabilesinin avamına ve havasına, alimine ve cahiline, zenginine ve fakirine elinden geldiği kadar ihsan ve ikramda bulunur, açları doyurur, muhtaçları kayırır, yardıma ihtiyacı olanların imdadına koşardı. Fakat her zaman ve her yerde olduğu gibi, her nimet sahibine olduğu gibi ona da haset ederlerdi. Hatta kendisinden yardım ve iyilik görenler bile ona eza ve cefa etmekten geri kalmazlardı. Bulundukları bölgede velilerden bir zatın yaşadığını öğrenerek halkın kendisine reva gördüğü eza ve cefadan şikayete ve ıslahları için dua buyurmasını arz ve niyaz etmeye karar verdi. Bazıları bu Veliyullah'ın Hacı Bektaş-ı Veli Kudsesi Ruhu Hazretleri olduğu kanaatindedirler. Gece gündüz demeden o Zat-ı Akdes'in bulunduğu yere at sürdü. Arada bir konakladı, bir gece misafir kaldığı bir köyde kendisini Şeyh Hazretlerinin zaviyesine götürdüler. Yatırıp istirahat etmesi için kendisine tahsis edilen odaya girince duvarda bir Kur'an-ı Azim'in asılmış bulunduğunu fark etti ve tazimen sabaha kadar ellerini bağlayıp ayakta durdu. Sabah namazından sonra bir süre dinlenmek üzere yatınca da o meşhur rüyasını gördü. Şeyh Hazretlerini tabir ettirerek memnun ve mesrur oradan ayrıldı. Köyden henüz çıkmamıştı ki nur yüzlü bir zat-ı şerif peyda olarak üzerine doğru geldi ve kendisine hitaben "Ya Osman, ben de seni arıyordum. Sana şunu bildirmeye memurum ki öteden beri Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ferman-ı ünvan-ı sübhanisi olan Kur'an-ı Azim'i olan tekrimin ve betahis dün gece onu tazimen sabaha kadar uyumayıp ayakta durman ve o kitab-ı kerime her zaman ve her yerde hürmet ve riayet etme nasebiyle dilediğini aziz eden Allah Azimüşşan mükafeten saltanat-ı seniyye-i İslamiye'yi ve livai alemi Ahmediye'yi sana ve senin zürriyetine bahş ve ihsan buyurmuştur müjdesini verdi ve ilave etti. Ya Osman, şu ormana gir, bir ağaçtan uygun bir dal kes, ucuna mendilini bağlayarak onu kendine bir bayrak yap, şimdilik bu mendilden bayrak sana bir sancak hükmünde olsun dedi. Osman Bey de o Pir-i Nurani'nin emirlerini yerine getirdi, ormandan bir dal keserek ucuna mübarek mendilini bağladı ve gerçekten bir sancak gibi onu omzuna alır almaz Allahu Sübhanehu ve Teala tarafından etrafına bir takım arslan yapılı asker peyda oldu. Bu heyetle geçtiği köylerden küçücük ordusuna dahi daha nice dilaverler ve bahadırlar katıldılar. Heybetle kendi kavmi ve kabilesinin bulunduğu bölgeye dönünce o zamana kadar ona eza ve cefa edenler de kendisine itaat eder oldular. El ve gönül birliğiyle önce Bilecik Kalesi'ni fethettiler ve o günden itibaren de daha birçok kaleler ve beldeler ele geçirerek sınırlarını genişlettiler. Bu anlattıklarımıza masal, hikaye veya efsane diyecekler bulunabilir. Ne derlerse desinler, nasıl düşünürse düşünsünler. Biz ısrarla ve iddia ediyoruz ki Gazi Osman Han'ın muvaffakiyetinin amilleri öz ve özet olarak şunlardır. 1. O ve onunla birlikte olanlar Allah ve Resulünü candan, gönülden tam bir sadakat ve samimiyetle bağlıydılar. 2. O
ve onunla birlikte olanlar, dini mübin İslam'ı da hak din olarak baş tacı etmişler, Kur'an-ı Azim'e ve onun ihtiva ettiği hükümlere kayıtsız şartsız bağlı kalmışlar, her işlerini İslam'ın ve Kur'an'ın emrettiği istikamette tertip ve tanzim etmek sayesinde hakkın yardımına mazhar olmuşlardır. 3. O ve onunla birlikte olanlar, aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile dolu olan kalplerine dünyevi ve şeytani huzuzatı sokmamışlar, Allah ve Resulünün rızasından gayri bir şey gözetmemişlerdir. 4. O ve onunla birlikte olanlar, Kur'an'ın, İslam'ın ve Resul-i Zişan'ın ahlakıyla ahlaklanmaya çalışmışlar, yemeden yedirmeye, giymeden giydirmeye, acıları ve gözyaşlarını dindirmeye alışmışlar, fethettikleri ülkelere, gittikleri her yere hak, hukuk, adalet nizamını götürüp yerleştirmişler, insana cins ve mezhep farkı gözetmeksizin insanca muamele etmişler ve bir kavmin efendisinin o kavme hizmet eden er kişi olduğu gerçeğini bütün cihana öğretmişlerdir. Akıl ve insaf ölçüleriyle muhakeme edilecek olursa görülür ki, bugün dünya devletlerinin de gerçekleştirmek istedikleri ve fakat bir türlü başaramadıkları işte bunlardır. Zira Allah ve Resulüne iman etmedikçe, ahlak-ı Ahmediye ve sünnet-i seniye-i Muhammediye ile amel eylemedikçe, insanlar arasında kızılderili, zenci, beyaz gibi ırk ayrımı yapıldıkça, siyasi ve iktisadi sahada hak ve adaletten sapıldıkça, insanoğulları yalnız ben yaşayayım, kimler ölürse ölsünler hırsına kapıldıkça, bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Kur'an'ın ve İslam'ın getirdiği içtimai nizamı bir kenara itip, neydiği belirsiz ve bir takım herzevekillerin doktrin, nazariye, sistem palavrasıyla ortaya attıkları düzmece düzenlere rağbet olunursa, hiçbir millet bu badireden yakasını kurtaramayacak ve önünde sonunda bizden önce gelip geçmiş, tarih ve coğrafya kitaplarında bile adları silinmiş kavimler, kabileler ve milletler gibi kaybolacaklardır. Evet kıymetli dinleyenler, elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya gayret ettik. Öncesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şan ve şerefi, büyüklüğünü anlatmaya gayret ettik. Yine programımızın son bölümünde de ecdadımız Osmanlı'dan bir nebze sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret ettik. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar anlatmaya çalıştığımız bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde ki itibar oradadır, kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet,
3: ilim ve hikmet.
2: Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Nida Radyo Nida.
9: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
8: Nida Radyo Nida.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
10: Reklamları dinlediniz.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu.

İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın. Çok yücesin.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Yanında Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Nida Radyo Nida.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
7: Nida Radyo Nida.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
9: Reklamları dinlediniz.

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli ismini, şerefli hayatını Mustafa Azım Köksal Hocamızın İslam Tarihi isimli kitabından kaynak olarak sizlere takdim etmeye çalışıyoruz. Bir önceki programda Darül Erkam'da kalmıştık. İslam'ın ilk medresesi. Tebliğin gizli olduğu dönemde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın has oda olarak kullandığı yer Darül Erkam. Ama biraz teknik konulara girmiştik. Bugünkü programın başlangıcında da biraz tarihinden bahsedip ondan sonra da inşallah nübüvvetin 5 devresini okumaya, işlemeye çalışacağız. Erkam bin Ebil Erkam sonradan Darül Erkam'ı vakıf olarak oğluna bırakmış. Bu husustaki vakfiyesinde şöyle demiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Erkam'ın Safa'dan biraz ilerideki evi hakkında yaptığı ahit ve vasiyetidir ki onun arsası Harem-i Şerif'ten mağdut bulunduğundan o da haremleşmiş, dokunulmazlaşmıştır. Satılmaz ve tevarüs olunmaz. Hişam bin As ve Hişam bin As'ın azatlı kölesi filan buna şahittir. Erkam'ın bu mübarek evi içinde oğulları ve torunları tarafından oturulmak veya icarlarından yararlanılmak suretiyle Halife Ebu Cafer Mansur zamanına kadar devam etti. Halife Mansur hac sırasında Safa ile Merve arasında say ederken Erkam'ın torunları dedelerinin evinin arkasındaki bir çadırda bulunuyorlar. Mansur da onların alt taraflarından geçiyordu. Aralarındaki mesafe çok kısaydı. Mansur'un başındaki serpuşunu almak isteseler elleriyle uzanıp alabilecek yükseklikteydiler. Mansur Merve'ye inip Safa tepeciğine çıkıncaya kadar onlara baktı durdu. Mansur Abdullah bin Osman bin Erkam'ın Muhammed bin Abdullah bin Hasan'a uyanlardan olduğu halde onunla birlikte hareket etmemiş olmasıyla ilgilendi. Abdullah bin Osman bin Erkam'ın hapsetmesi ve zincire vurması için Medine valisine yazı yazdı. Sonra da Şihab bin Abdirab adındaki Küfeli bir adamı Medine valisine gönderdi. Emrettiği şekilde hareket etmesi için valiye yazdığı mektubu da Şihab'la gönderdi. Şihab, Abdullah bin Osman'ın hapsedildiği yere vardı. Abdullah bin Osman o zaman 80 yaşını aşmış bir ihtiyardı. Zincire vurulmak onu son derece üzmüş ve bunaltmıştı. Şihab ona, ben seni içinde bulunduğun şu halden kurtarırsam Darül Erkam'ı bana satar mısın? Çünkü müminlerin emiri onu istiyor. Yani Mansur, Halife Mansur. Müminlerin emiri Darül Erkam'ı istiyor. Eğer bana satarsan ben seni içinde bulunduğum bu durumdan kurtarırım. Eğer satacak olursan senin hakkında onunla konuşayım, suçunu affettireyim dedi. Abdullah bin Osman, o ev sadakadır, vakıftır. Benim ondan ancak bir intifa hakkım vardır. Buna da kız kardeşim ve başkaları ortaktırlar dedi. Şihab, sen kendine düşen hakkını bize ver, ondan ilişiğini kes, kurtul dedi. Bunun üzerine Abdullah'ın şehadetle sabit olan hakkı hesaplanarak 17 bin dinarlık bir satış senedi yazıldı. Onun arkasından parasının çokluğuna aldanarak kız kardeşi de hakkını sattı. Mansur, bu evde intifa hakkı olan herkesin intifa hakkını satın alıp ondan ilişkisini kesti. Darül Erkam, Ebu Cafer Mansur'dan sonra oğlu Halife Mehdi'ye geçti. O da zevcesi Hayzuran'a bu Darül Erkam'ı bağışladı. Hayzuran Hatun, Darül Erkam'ın çevresindeki evleri ve arsaları satın alıp ona katmak suretiyle Darül Erkam'ı yeniden yaptırdı. Darül Hayzuran diye anılan ve içinde namaz kılınır, mescit haline getirilen Darül Erkam daha sonra Halife Cafer bin Musa'ya geçti. Orada bir müddet de Mısırlılar ve Yemenliler oturdular. Daha sonra Gassan bin Abbad, Musa bin Cafer oğullarından onun hepsini veya çok kısmını satın aldı. En sonunda onu Mısır Kahire defterdarı İbrahim Bey, Sultan II. Selim'e hediye etti. 3. Murat da Hicri 999 yılında onu mescit tarzında yeniledi. Darül Erkam'ın son yapılı durumuna göre kapısı doğu tarafına açılır, kapıdan üzeri tavanlı 8 metre uzunluğunda 4 metre eninde bir sahanlığa girilir. Sahanlığın solunda üzeri tavanlı eni 3 metreye yakın bir sofa bulunmaktadır. Ortadaki duvarın sağındaki kapıdan da
8 metre uzunluğunda ve bunun yarısına yakın eninde tabanı hasırla döşeli bir kulübeye girilmektedir. Peki Darül Erkam'ın en son durumu nedir? Darül Erkam günümüzde Suudi Arabistan Krallığınca Harem-i Şerif için yapılan çevre düzenlemesinde yıkılarak arsası haremin arsasına katılmış, aslına rücu etmiştir. Evet, Darül Erkam'ın hem teknik hem mana itibariyle hem de tarihsel sürecini böylelikle noktalamış olduk. Şimdi de nübüvvetin, çünkü Darül Erkam'ın manası nübüvvetin, tebliğin ilk başladığı yer. Yani Efendimizin ashabına ilan ettiği, onlara inen ayet-i kerimeleri okuduğu ev, ilk medreseydi. Şimdi nübüvvete gelelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti 5 devrede ele alınıyor. 5 devresi vardır deniliyor. Davet ve icabet ümmetleri alt başlığıyla. Davetin 5 devresi olup, 1. devresi nübüvvet, yani peygamberlik devresidir. Davetin 2. devresi en yakın hısım ve akrabayı ahiret azabıyla korkutup uyarma devresidir. Davetin 3. devresi kendi kavmini ahiret azabıyla korkutup uyarma devresidir. Davetin 4. devresi kendilerine daha önce ahiret azabıyla korkutup uyarıcı gelmemiş bulunan bütün Arap kavimlerini ahiret azabıyla korkutup uyarma devresidir. Davetin 5. ve son devresi zamanın sonuna kadar, kıyamete kadar cinlerden ve insanlardan kendilerine davet erişebilecek olanları ahiret azabıyla korkutup uyarma devresidir. Ümmet bir dinde veya bir zamanda ya da bir yerde toplanmış olan her topluluğa ümmet denir. Ümmet kelimesi yalnız insan toplulukları için değil, yerde yürüyen hayvanlar, İki kanadıyla uçan kuşlar içinde kullanılmıştır. Mütercim Asım Efendi de kamus tercümesinde şöyle der: ümmet, kendilerine peygamber gönderilen cemaate denir. Gerek iman eylesinler, onlara ümmeti icabet ıtlak olunur. Gerek iman eylemesinler ki onlara ümmeti davet ıtlak olunur ve her kabileden bir cemaate denir ve hayvan cinsüne denir. Kafirler ümmeti icabet değil, ümmeti davettirler. Davet edilen ümmettirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Araplara değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Yani şöyle diyelim, İslam Arapların dini değil, Allah'ın dinidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Arapların peygamberi değil. Cin ve ins, bütün varlıkların peygamberidir. Kabe-i Muazzama Araplara ait değildir. İman etmiş, imanın şartlarını yerine getirmiş her insanın kıblesidir Kabe-i Muazzama. Çünkü evrensel bir peygamber, bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber. Kendisinden sonra başka bir peygamberin gelmeyeceği, Hatemül Enbiya'dır, peygamberlerin sonuncusudur. Dolayısıyla kıyamete kadar onun şeriatı hüküm sürecek ve devam edecektir. Bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. Eğer farklı türden bakınca, yani dil, ırk, efendim din yönüyle baktığımız zaman sadece 2 bölüme ayrılmış: icabet ümmeti ve davet ümmeti. İcabet ümmeti kendisine teklif edilen dine icabet etmiş, girmiş, Müslüman olmuş. Bunlar icabet ümmeti. Davet ümmeti ise kendisine din daveti yapılmış. Yani böyle bir din var ve sizi İslam'a çağırıyoruz. Bunlar da davet ümmeti. Başka bir çeşit ümmet yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Araplara değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdülmuttalib oğullarına yaptığı ilk hitabında, "Ey Abdülmuttalib oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber gönderildim," buyurmuştur. Ehli kitap olan Yahudilerin ve Hristiyanların da Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin risalet ve daveti dışında kalmadıkları da Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır: "Ey ehli kitap, ey kendisine kitap verilenler, ey kendisine kitap indirilenler, peygamberlerin arası kesildiği bir zamanda size gerçekleri apaçık söyleyip duran Resulümüz gelmiştir.
ta ki bize ne bir rahmet müjdecisi ne de bir azap habercisi gelmedi dememeniz, burayı tekrar edeyim, ta ki bize ne bir rahmet müjdecisi ne de bir azap habercisi gelmedi demenize meydan kalmasın. İşte size rahmet müjdecisi de azap habercisi de geldi artık. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Bunun içindir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyan olan Rum kralı Heraklius'a gönderdiği mektupta "Ben seni İslam davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman ol, selameti bul da Allah sana ecir ve mükafatını iki kat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen yoksul çiftçilerin, teban olan bütün halkın günahı senin boynuna olsun." Bir şey dikkatinizi çekmiştir sevgili izleyiciler. Ayet-i kerimede yani size apaçık Peygamberimiz gelmiştir. Ta ki bize ne bir rahmet müjdecisi ne de bir azap habercisi gelmedi demenize meydan kalmasın. Aslında bir insan aynı anda hem Allah Teala'nın rahmetini diler ama aynı zamanda da Allah Teala'nın azabından korkar. Yani bu iki nokta arasında tam ortada durmak, hem Allah Teala'nın rahmetini dilemek hem de azabından korkmak, tam ortada hayat yaşamak, orta ümmet, bir yönüyle korkuyu bir yönüyle sevinci yaşamak, efendim darlığı ve genişliği yaşamak. Çünkü her zaman İnsan insana rahmeti anlata anlata onu rahmete çekemezsin. Yani kendi nefsimizden yola çıkalım. Allah Teala cenneti tasvir ediyor. Cennetin ne olduğunu biliyoruz. Fakat nefs bu dünyada birçok şeyle, ufak tefek şeylerle de mutlu olduğu için hiç görmediği bir dünyayı çok fazla arzulamıyor. Yani evet çok güzel, bahsi geçen işte bana rahmet olabilecek birçok husus var. Cennet var, cennet atmosferi var ama sonsuz bir hayatı idrak edemiyor ki insan. Oradaki hayatın ne olduğunu anlayamıyor. Yani uyku yok, gece yok, çalışma yok, sadece yeme, içme. Efendim o da hep meyve, sebze tasvirleri yapılıyor. Ama bu dünyada nefsin lezzet aldığı bazı şeyler vardır ve onun devam etmesini istiyor. Nefs hani... Hevana uyma, nefs, heva sana hep kötülüğü emreder. Böyle kötülüğe meyleden, sonucu itibariyle kötü olacak böyle bazı dünyadaki güzellikler vardır. Onlara meyletmiş bir nefse sürekli rahmetten, merhametten, cennetten bahsetme, onu sırat-ı müstakimde yürütmeye yeterli olmayabilir. İşte o zaman azapla uyaran Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir de o yönü. Hem müjdeleyici hem de uyarıcı. Yani Müslümanları müjdeleyen, ehli küfrü uyaran gibi de algılanabilir ama bir insanın iç dünyasında iki husus da vardır. Yani müjdelendiğimiz şeyler var ama müjdelendiğimiz şeyler bizi istikamette tutmayabilir. O zaman o çizgiden ayrılmamamız için azapla uyarılmamız gerekiyor. Dolayısıyla Allah Teala hiçbir şeyi boş bırakmıyor. Yani boşluk yok. Zihnen, kalben boşluk yok. Bir peygamberin vazifesi sadece müjdeleyici olması değil, sadece azapla korkutucu olması değil. İkisini ayrı ayrı ağırlıklı olarak yaşayan insanlar da vardır. Ama nefsin mutlak surette hem şefkate hem de aynı zamanda korkmaya yani meyli var. Ayakta tutulabilmesi için işte bir istikamette gidebilmesi için ondan dolayı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar bütün insanlığın hem müjdecisi hem de korkutucusu olarak gönderilmiştir. Ve bu fıtrat kıyamete kadar değişmeyeceğine göre insanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evrensel peygamber oluşunu bu iki başlıkta ele alabiliriz. Müjdeleyen bir peygamber ama sadece müjdelemekle kalmayan, aynı zamanda azapla uyaran bir peygamber. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin iki özelliği aslında bir bütün, bütünü teşkil ediyor. Şöyle denir, yani eğer hitap ettiğiniz kesim, yani anne ve babanızla konuşuyorsunuz, dede ve ninenizle konuşuyorsunuz. Onlar artık yaşını almışlar. Bundan sonra yani o yaş itibariyle günaha meyletme ihtimalleri neredeyse yok denecek duruma gelmiş. Onlara artık Allah Teala'nın azabından bahsetmenin onlara vereceği eziyet, sıkıntıdan başka bir şey olmayacaktır. Ama Allah Teala'nın yani korkutucu ya da uyarıcı özelliği kime yapmak lazım? Gençlere.
Gençleri uyarmak lazım. Gençlerle konuşurken Allah Teala'nın celal sıfatlarından bahsetmek lazım. Ama belirli bir yaş almış insanlara artık Allah Teala'nın cemal sıfatlarından, ismi şeriflerinden bahsetmek, cennetten bahsetmek, yani ölümün güzelliğinden, mahşerden, ahiretten bahsetmek, bu daha uygun bir tebliğ metodu olarak zikrediliyor büyükler tarafından ve okuduğumuz kitaplarda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında sünnet-i seniyesi. Evet, nübüvvetin 5 devresini yani başlıklar halinde sizlere takdim ettik. Allah Teala nasip buyurursa bundan sonraki programımızda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğini en yakınlarından başlamak üzere biz de hayalen böyle üçüncü bir göz edasıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın civarında olacağız ve Efendimizin tebliğini adım adım takip edeceğiz inşallah. Hepinizi Allah Teala emanet ediyor. Hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum efendim.

0: Bu Kurban Bayramı'nda yoksulluk, kuraklık ve imkansızlıklarla mücadele eden nice aile, bayram sevincini sizin desteğinizle yaşasın. Vacip kurban bağışınız, sofralara bereket, gönüllere umut, yüzlere tebessüm olsun. Siz de kurban ibadetinizi yerine getirirken binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimizin duasına ortak olun. Kurbanlarınızı vermiş olduğunuz vekaletle sizin adınıza kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurban bağışlarınız için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25.

0: büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay yedirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
1: Nida. Radyo Nida.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Reklamları dinlediniz.

Sen ne zamandır iyiyim diyerek kendini kandırıyorsun? Ne zamandır herkesin yanında gülümseyip, yalnız kalınca nefes almakta bile zorlanıyorsun? Ne zamandır güçlü görünmek için kalbinin kırık yerlerini saklıyorsun? Belki insanlar seni sağlam biliyor. Kolay yıkılmaz sanıyorlar. Her şeyi halleder sanıyorlar. Kimseye muhtaç olmaz sanıyorlar. Düşse bile kalkar sanıyorlar. Ama sen biliyorsun kardeşim. İçinde kaç gecedir aynı yorgunluğu taşıdığını sen biliyorsun. Birinin nasılsın sorusuna iyiyim derken aslında içinden değilim ama anlatacak gücümde kalmadı dediğini sen biliyorsun. Kalbinin nasıl daraldığını, bedenin dinlense bile ruhunun dinlenmediğini, güçlü görünmek için içine attığın her şeyin bir gün göğsünde taş gibi biriktiğini sen biliyorsun. İşte bugün bu sözleri duyman tesadüf değil. Belki de Rabbin sana artık şunu hatırlatmak istiyor. Güçlü görünmek zorunda değilsin. Her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsin. Her acıyı içine gömmek, her kırgınlığı saklamak, her yorgunluğu tebessümle örtmek zorunda değilsin. Çünkü kardeşim, sürekli güçlü görünmeye çalışmak bazen erdem değildir. Bazen ruhun etrafına örülmüş görünmez bir hapishanedir. İnsanlar seni takdir eder belki. Ne kadar güçlü derler. Ne kadar sabırlı derler. Hiç belli etmiyor derler. Ama kimse bilmez. Sen belli etmemek için içeride kaç kez dağıldın. Kimse bilmez. Bir mesaj yazıp silerken kaç kez içinden koptun. Kimse bilmez. Yastığa başını koyunca gündüz tuttuğun bütün gözyaşlarının kalbine nasıl aktığını. Kimse bilmez. Bazen sadece güçlü görünmek için yaşadığını. Ama Allah bilir kardeşim. Allah senin maskenin arkasındaki yorgunluğu bilir. Allah sesinin titremesini sakladığın anları bilir. Allah kimseye anlatamadığın o iç sıkışıklığını bilir. İçinden, Rabbim, ben artık yoruldum dediğini bilir. Ve belki bugün Allah sana şunu söylemek istiyor. Artık rol yapma. Bana kırık halinle gel. Bana yorgun halinle gel. Bana tükenmiş halinle gel. Çünkü ben senden kusursuz bir güç değil, samimi bir teslimiyet istiyorum. Biz bazen güçlü olmayı yanlış anlıyoruz. Ağlamamayı güç sanıyoruz. Yoruldum dememeyi güç sanıyoruz. Kimseden yardım istememeyi güç sanıyoruz. Her şeyi kendi başımıza çözmeyi güç sanıyoruz. Ama bu her zaman güç değildir. Bazen bu içimize sakladığımız bir gururdur. Bazen bu ben hallederim diyen nefsin sessiz kibridir. Bazen bu Allah'a bırakmamız gereken yükleri kendi omuzlarımızda taşımaya çalışmaktır. Şimdi kendine dürüstçe sor. Tek başına bütün yükleri taşımaya devam etmek gerçekten iman mı? Yoksa kılık değiştirmiş bir gurur mu? Ben kimseye muhtaç olmam demek gerçekten güçlü olmak mı? Yoksa Rabbim ben sana muhtacım diyemeyen bir kalbin yorgunluğu mu? Her şeyi kontrol etmeye çalışmak gerçekten sabır mı? Yoksa Allah'ın takdirine alan açamayan bir nefsin çırpınışı mı? Bu sorular ağırdır. Ama insanı uyandırır. Çünkü bazen insan Allah'a inandığını söyler. Ama yüklerini Allah'a bırakmaz, dua eder. Ama kontrolü bırakmaz. Rabbim yardım et der. Ama hala her şeyi kendi gücüyle çözmeye çalışır. Allah büyüktür der. Ama derdini Allah'tan büyükmüş gibi taşır. İşte burada kalp yorulur. İşte burada insan içten içe hastalanmaya başlar. Çünkü bedenin kaldırabildiği yük vardır.
ama ruhun taşıyamayacağı yükler de vardır. Sürekli güçlü görünmek, ruhun taşıyamayacağı yüklerden biridir. Bir süre dayanırsın, bir süre susarsın, bir süre gülümsersin, bir süre herkese yetişirsin. Ama sonra bir gün çok küçük bir şey olur ve sen büyük bir şekilde dağılırsın. Çünkü mesele o küçük şey değildir. Mesele yıllardır içine attığın her şeyin artık kalbine sığmamasıdır. Bir cümle duyarsın, yıkılırsın. Bir mesaj gelmez, içinden koparsın. Bir plan bozulur, nefesin daralır. Birisi seni anlamaz, bütün geçmişin üzerine yığılır. Ve sen kendine kızarsın. Ben neden bu kadar etkilendim dersin. Ben neden bu kadar zayıfım dersin. Ben neden toparlanamıyorum dersin. Hayır kardeşim, belki zayıf değilsin. Belki sadece çok uzun zamandır güçlü görünmeye çalışmaktan yoruldun. Belki kalbin artık senden dürüstlük istiyor. Belki ruhun artık sana şunu söylüyor: beni saklama, beni susturma, beni sürekli güçlü göstermeye çalışma. Benim de Allah'a yaslanmaya ihtiyacım var. Kardeşim, peygamberler bile insandı. Onların kalpleri de acıyı tattı. Onlar da hüzün yaşadı. Onlar da daraldı. Onlar da Allah'a sığındı. Hazreti Yakup, evlat hasretiyle yandı. Kalbindeki acıyı taş gibi saklamadı. Ben hüznümü ve kederimi ancak Allah'a arz ederim diyerek derdini Rabbine açtı. Bak kardeşim, bir peygamberdi. Ama güçlü görünmek için acısını inkar etmedi. Gözyaşını saklamaya çalışmadı. Kalbindeki yarayı insanlara değil, Allah'a götürdü. İşte fark burada. Acını inkar etmek zorunda değilsin. Ama acını yanlış kapılarda tüketmek zorunda da değilsin. Hüznünü yok saymak zorunda değilsin. Ama hüznünü Allah'a arz etmeyi öğrenmelisin. Hazreti Musa da ağır bir yolculuğun içinde Rabbine şöyle sığındı: Rabbim, bana indireceğin her hayra muhtacım. Bu cümle ne kadar derin kardeşim. Bir peygamber kendi muhtaçlığını Rabbine arz ediyor. Ben güçlüyüm, ben hallederim, ben yeterim demiyor. Rabbim, ben muhtacım diyor. İşte gerçek kulluk burada başlar. İnsan muhtaç olduğunu kabul ettiğinde, yorulduğunu kabul ettiğinde, yetemediğini kabul ettiğinde, her şeyi çözemediğini kabul ettiğinde. Çünkü Allah'ın rahmeti çoğu zaman insanın ben artık yapamıyorum dediği yerden görünmeye başlar. İbn Arabi'nin hikmet çizgisinde çok derin bir sır vardır. İnsanın aczi Allah'ın kudretinin tecelligahıdır. Yani kardeşim, senin saklamaya çalıştığın o zayıflık var ya, belki de Allah'ın yardımının en çok tecelli edeceği yer orasıdır. Senin utanarak gizlediğin o yorgunluk var ya, belki de rahmetin kapısı tam oradan açılacaktır. Senin ben bittim dediğin o nokta var ya, belki de Allah'ın şimdi benim kudretimi gör diyeceği yerdir. Ama sen sürekli güçlü görünmeye çalışırsan, aczini saklarsan, yorgunluğunu inkar edersen, her şeyi kendin taşırsan, ilahi yardımı alan bırakmazsın. Çünkü sen hala kendini merkeze koyarsın. Ben çözeceğim. Ben toparlayacağım. Ben dayanacağım. Ben herkese yeteceğim. Ben düşmeyeceğim. Ama kulun asıl gücü kendi gücünü ispat etmek değildir. Kulun asıl gücü Allah'ın kudretine teslim olabilmektir. Şunu unutma kardeşim: aczini kabul etmek yenilgi değildir. Aczini kabul etmek Allah'ın kapısına gelmektir. Rabbim, ben yoruldum demek zayıflık değildir. Bu kalbinin artık gerçek sahibini hatırlamasıdır. Rabbim, ben taşıyamıyorum demek utanç değildir. Bu yükü ehline teslim etmektir. Rabbim, ben bilmiyorum demek eksiklik değildir. Bu
Allah'ın ilmine yaslanmaktır. İşte mucize bazen tam burada başlar. Sen aradan çekildiğinde, sen direksiyonu sıkı sıkı tutmayı bıraktığında, sen her şeyi kendi aklınla, kendi planınla, kendi korkunla yönetmeye çalışmayı bıraktığında, sen Rabbim, ben elimden geleni yaptım, bundan sonrasını sana bırakıyorum dediğinde, bazen Allah, senin kendi gücünle asla hareket ettiremeyeceğin taşları hareket ettirmeye başlar. Senin açamadığın kapılar açılır. Senin düzeltemediğin kalpler yumuşar. Senin göremediğin yollar belirir. Senin içinden çıkamadığın düğümler bir bir çözülür. Ama bunun için önce şunu kabul etmen gerekir. Sen Rab değilsin. Sen kulusun. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Her şeyi taşımak zorunda değilsin. Herkesi memnun etmek zorunda değilsin. Her yarayı hemen kapatmak zorunda değilsin. Her insana güçlü görünmek zorunda değilsin. Bazen en büyük ibadet, yorgun halinle Allah'a yaslanmaktır. Kardeşim, güçlü görünmeye çalışmak seni hasta ediyor. Çünkü içinde tuttuğun her şey zamanla başka bir yerden konuşmaya başlar. Kalbin sıkışır, uykun kaçar, nefesin daralır, omuzların ağrır. Sebepsiz öfkelenirsin. Küçük şeylere tahammülün azalır. Birinin basit bir sözü bile seni derinden yaralar. Çünkü ruhun artık sana işaret veriyordur. Ben bu kadar yükü taşıyamıyorum diyordur. Ama sen hala kendine kızarsın. Toparlanmalıyım dersin. Güçlü olmalıyım dersin. Kimseye belli etmemeliyim dersin. Daha fazla dayanmalıyım dersin. Hayır kardeşim, belki de artık daha fazla dayanman gerekmiyor. Belki artık teslim olman gerekiyor. Dikkat et, teslim olmak vazgeçmek değildir. Teslim olmak yükün sahibini hatırlamaktır. Teslim olmak ben hiçbir şey yapmayacağım demek değildir. Teslim olmak ben elimden geleni yapacağım ama sonucu Allah'a bırakacağım demektir. Teslim olmak hayattan kaçmak değildir. Teslim olmak hayatın içinde Allah'a dayanarak yürümektir. Teslim olmak güçsüzleşmek değildir. Teslim olmak kendi sınırlı gücünden Allah'ın sonsuz kudretine geçmektir. İşte mucize burada başlar. Sen kendi küçük gücünün sınırını kabul ettiğinde Allah'ın büyük kudretine kapı açılır. Bir insan düşün. Yıllardır ailesinin yükünü taşıyor. Herkes ona güveniyor. Herkes ondan bekliyor. Kimse onun da yorulabileceğini düşünmüyor. O da susuyor. Çünkü güçlü görünmek zorunda hissediyor. Ağlamıyor. Yıkılmıyor, itiraz etmiyor. Ama içten içe tükeniyor. Bir gece artık dayanamayacak hale geliyor. Herkes uyuduktan sonra sessizce oturuyor. İlk defa maskesiz şekilde Rabbine dönüyor. Ve diyor ki, Allah'ım ben yoruldum. Ben artık tek başıma güçlü görünmek istemiyorum. Ben taşımıyorum, ben sana bırakıyorum. İşte kardeşim, bazen insanın hayatındaki en büyük kırılma aslında en büyük rahmet kapısıdır. Çünkü o gece belki de ilk defa gerçekten dua eder. Süslemeden, güçlü görünmeden, kelimeleri düzgün seçmeye çalışmadan, sadece kalbini açarak ve Allah kulunun o kırık duasını bilir. Bazen insan düzgün cümleler kuramaz. Sadece Rabbim der. Ama o Rabbim kelimesinin içinde yılların yorgunluğu vardır. Allah onu duyar. Bazen insan secdede konuşamaz. Sadece ağlar. Allah o gözyaşını bilir. Bazen insan ne isteyeceğini bile bilmez. Sadece içi yanar. Allah o yanışı bilir. İşte bu yüzden kardeşim, Allah'a gelirken güçlü görünmeye çalışma. İnsanların yanında maske takmış olabilirsin ama Allah'ın huzurunda maskeye ihtiyacın yok. Allah seni zaten biliyor.
Düştüğün yeri biliyor. Kırıldığın yeri biliyor. Korktuğun yeri biliyor. Kendine bile itiraf edemediğin yorgunluğu biliyor. O yüzden ona dürüst gel. Rabbim ben yoruldum de. Rabbim ben artık iyiymiş gibi yapamıyorum de. Rabbim ben her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan tükendim de. Rabbim beni bana bırakma de. Bu dua insanı küçültmez. Bu dua insanı Rabbine yaklaştırır. Sürekli güçlü görünmeye çalışmanın en tehlikeli taraflarından biri de şudur. İnsan yardımı reddetmeye alışır. Allah'ın gönderdiği insanları da görmez. Bir dostun samimi ilgisini itersin. Bir destek kapısı açılır, ben hallederim diye kapatırsın. Bazen Allah sana rahmeti bir insan eliyle gönderir. Ama sen güçlü görünme takıntın yüzünden o rahmeti kabul etmezsin. Bazen Allah sana dinlenmen için bir fırsat verir. Sen kendini suçlarsın. Bazen Allah sana bir kapı kapatır ki durasın. Sen daha çok zorlar, daha çok yorulursun. Oysa kardeşim, her dinlenme tembellik değildir. Her yardım istemek acizlik değildir. Her ağlamak zayıflık değildir. Her durmak gerilemek değildir. Bazen durmak ruhun iyileşmesi için şarttır. Bazen ağlamak kalbin pasını temizler. Bazen yardım istemek Allah'ın sana gönderdiği rahmeti kabul etmektir. Bazen ben yapamıyorum demek mucizenin başlangıç cümlesidir. Şimdi şunu düşün. Sen bugüne kadar neyi hiç kimseye söylemedin? Hangi acıyı güçlü görünmek için sakladın? Hangi yükü benim taşımam lazım diye yıllarca omzunda tuttun? Hangi insanları kırmamak için kendini kırdın? Hangi sorumlulukları Allah'a bırakmak yerine kendi ruhuna yükledin? Hangi korkuyu gece yastığa koyup sabah yine gülümseyerek kalktın? İşte bugün o yüklerden birini bırakma vakti. Hepsini bir anda bırakamayabilirsin. Ama bir tanesini bırak. Bir kişiye güçlü görünmeyi bırak. Bir acıyı Allah'a açıkça söyle. Bir yük için Rabbim ben bunu sana bırakıyorum de. Bir konuda kontrolü gevşet. Bir gece kendine ağlama izni ver. Bir sabah her şeyi çözmeden de Allah'a güvenebileceğini hatırla. Bazen mucize kalbinin içinde başlar. Eskiden seni boğan şeyin artık biraz daha hafiflemesi mucizedir. Eskiden tek başına taşıdığın yükü artık Allah'a bırakabilmen mucizedir. Eskiden ben yıkılırım dediğin yerde Rabbim beni tutar diyebilmen mucizedir. Eskiden herkese güçlü görünmeye çalışırken şimdi Allah'ın huzurunda kırık halinle durabilmen mucizedir. Mucize her zaman dağların yerinden oynaması değildir kardeşim. Bazen mucize içindeki taşın yerinden oynamasıdır. Bazen mucize ben artık her şeyi kontrol etmek istemiyorum diyebilmenidir. Bazen mucize yıllardır sıktığın yumruğunu açıp Rabbim al bunu benden demendir. İbni Arabi'nin hikmet çizgisinde kulun aczi ilahi kudretin aynasıdır. Yani sen ben bittiğim yerdeyim dediğinde Allah için hiçbir şey bitmiş değildir. Senin yolun tıkanmış olabilir. Ama Allah için yol çoktur. Senin aklın çözüm bulamıyor olabilir. Ama Allah'ın hikmeti sınırsızdır. Senin gücün yetmiyor olabilir. Ama Allah'ın kudreti sonsuzdur. Senin kalbin daralmış olabilir. Ama Allah inşirah verir. Senin ruhun yorulmuş olabilir. Ama Allah sekine indirir. Senin gözün karanlık görüyor olabilir. Ama Allah bir anda kalbine nur bırakır. Öyleyse kardeşim, neden hala her şeyi kendi başına taşımaya çalışıyorsun? Neden hala ben güçlü olmalıyım diye kendini eziyorsun? Neden hala insanların seni zayıf görmesinden bu kadar korkuyorsun?
Seni güçlü görseler ne olacak? Kalbin içeride yıkılıyorsa. Herkes seni ayakta sansa ne olacak? Ruhun dizlerinin üzerine çökmüşse. Herkes seni başarılı bilse ne olacak? Sen geceleri huzur bulamıyorsan. Bazen insanın kendine yapacağı en büyük iyilik, güçlü görünmeyi bırakıp gerçek olmaktır. Gerçek olmak. Ben yoruldum diyebilmek. Ben kırıldım diyebilmek. Ben korkuyorum diyebilmek. Ben yardıma muhtacım diyebilmek. Rabbim ben sana muhtacım diyebilmek. İşte bu söz insanı Allah'a yaklaştırır. Çünkü kul olduğunu hatırlarsın. Kul sınırlıdır. Kul yorulur. Kul yanılır. Kul ağlar. Kul tükenir. Ama kulun Rabbi vardır. Ve kul Rabbine döndüğünde tükenmişliği son değil, teslimiyetin kapısı olur. Şimdi sana en önemli sırrı söyleyeyim kardeşim. Allah'a bırakmak, her şeyin bir anda istediğin gibi olması demek değildir. Allah'a bırakmak, senin artık her şeyin altında ezilmemen demektir. Sorun durabilir. Ama senin içindeki panik azalır. Belirsizlik devam edebilir. Ama senin kalbinde güven doğar. İnsanlar değişmeyebilir. Ama senin onlara bağımlılığın kırılır. Kapı hemen açılmayabilir. Ama sen kapanan kapının önünde kendini tüketmeyi bırakırsın. İşte mucize bazen budur. Allah önce şartları değil seni değiştirir. Önce kalbini toparlar. Önce nefesini rahatlatır. Önce içindeki ben tek başımayım hissini kaldırır. Sonra yollar bir bir açılmaya başlar. Çünkü kalp Allah'a yaslanınca insan aynı dünyanın içinde başka bir kuvvet bulur. Artık olaylar seni eskisi kadar savurmaz. Artık herkesin beklentisini sırtında taşımaya çalışmazsın. Artık hayır demeyi öğrenirsin. Artık dinlenmeyi suçluluk sanmazsın. Artık ağlamaktan utanmazsın. Artık yardım istemeyi küçüklük görmezsin. Artık en önemlisi Allah'a muhtaç olmanın insanı yücelten bir hakikat olduğunu anlarsın. Kardeşim, belki sen uzun zamandır sadece bir cümle duymaya muhtaçtın. Artık bırakabilirsin. Her şeyi taşıma zorunluluğunu bırak. Herkesi memnun etme yükünü bırak. Güçlü görünme maskesini bırak. İçinde ağlarken dışarıda gülümsemek zorundaymış gibi yaşamayı bırak. Kendini hep en sona koymayı bırak. Allah'a bırakmadığın için büyüyen dertleri artık ona bırak. Çünkü senin taşıyamadığını Allah taşır. Senin çözemediğini Allah çözer. Senin göremediğin yolu Allah açar. Senin unuttuğun değeri Allah sana hatırlatır. Senin kırık kalbini Allah onarır. Yeter ki sen kalbini sürekli kendi gücünün dar odasına hapsetme. O kalbi Allah'ın rahmetine çıkar. Şimdi derin bir nefes al. Gerçekten al. Sanki göğsünün içinde yıllardır sıkışmış bir cümle varmış gibi nefes al. Ve nefesini bırakırken içinden şöyle söyle. Rabbim, ben artık tek başıma yorulmak istemiyorum. Bir daha nefes al. Bu defa içinden şöyle söyle. Rabbim, güçlü görünmeye çalışmaktan yoruldum. Bir daha nefes al. Ve de ki, Rabbim, her şeyi sana bırakıyorum. Bu sözleri sadece dilinle söyleme, kalbinle söyle, bütün omuzlarınla söyle, bütün yorgunluğunla söyle, bütün kırılmışlığınla söyle. Çünkü bu bir yenilgi cümlesi değil. Bu bir dönüş cümlesi. Bu bir teslimiyet cümlesi. Bu, mucizenin içeri girmesi için açılan kapıdır. Şimdi hayal et kardeşim. Yıllardır sırtında taşıdığın ağır bir yük var. Kimsenin görmediği bir yük. İçinde kırgınlık var, sorumluluk var, korku var, yalnızlık var. Sürekli güçlü görünme mecburiyeti var.
Şimdi o yükü yavaşça yere bırakıyorsun. Ve Allah'ın huzurunda diyorsun ki, ben bunu artık taşıyamıyorum. Ben bunu sana bırakıyorum. İşte o an ruhun ilk defa derin bir nefes alabilir. Belki hayatın tümü hemen değişmez. Ama sen değişmeye başlarsın. Ve sen değişince dünya üzerindeki ağırlığını kaybetmeye başlar. Şunu unutma. Sen bu hayata her şeyi tek başına taşımak için gönderilmedin. Her yük senin omuzlarına ait değil. Her kırgınlığı içine gömmek zorunda değilsin. Her korkuya tek başına cevap bulmak zorunda değilsin. Her insanı memnun etmek, her yarayı saklamak, her gece güçlü görünmek zorunda değilsin. Allah seni görüyor. Gülümserken içinin nasıl titrediğini görüyor. Kalbinin nasıl yorulduğunu biliyor. Kimseye söyleyemediğin o sessiz duaları işitiyor. Ve belki bugün sana en derinden şunu hatırlatıyor. Bırak kulum, ben buradayım. Şimdi derin bir nefes al. Yıllardır içinde tuttuğun o ağırlığı biraz olsun gevşet. Ve kalbinden şöyle de, Rabbim, artık tek başıma yorulmak istemiyorum. Güçlü görünmeye çalışmaktan yoruldum. Kırgınlığımı, korkumu, geçmişimi ve yarınımı sana bırakıyorum. Bana sekine ver, bana inşirah ver, bana yeniden umut etmeyi nasip et. Belki her şey bugün değişmeyecek. Ama sen bugün değişmeye başlayabilirsin. Belki bütün kapılar hemen açılmayacak. Ama kalbine bir ferahlık inecek. Belki beklediğin cevap hemen gelmeyecek. Ama Allah sana o cevabı beklerken yıkılmayacak bir güç verecek. Çünkü mucize bazen dışarıda değil, önce içeride başlar. Bir sabah daha hafif uyanırsın. Bir gece daha huzurlu uyursun. Bir gün seni yoran şeyin artık eskisi kadar canını yakmadığını fark edersin. İşte o an anlarsın, Allah seni bırakmadı. Ve unutma kardeşim, sen güçlü görünmeyi bıraktığında zayıflamazsın. Allah'a yaslandığında gerçek kuvveti bulursun. Her şeyi ona bırak. Çünkü Allah'a bırakılan hiçbir kalp sahipsiz kalmaz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzayfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
2: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir. Yaptığı işin hükmü ise Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faizciliğe dönerse işte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: يمحق

0: Rabbihim ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun.
1: Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan ve zekatı veren kimselerin mükafatı Rablerinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faizden geri kalan hesabı bırakın.
1: فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تُبَتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
0: Eğer böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz.
1: وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Eğer borçlu dardaysa, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz, alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.

0: yuhu bil adl.
1: Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda adaletli bir katip onu yazsın. Katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aptal, zayıf veya yazdıramayacak durumda bir kimse ise, o zaman velisi onu adaletle yazdırsın.

0: بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.
1: Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın tutun ki, kadınlardan biri yanılırsa diğeri onu düzeltsin. Çağrıldıkları zaman şahitler gelmemezlik etmesinler. Büyük olsun, küçük olsun, onu süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında daha adaletli, şahitlik için daha doğru, şüphe etmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yaptığınız ticaret peşin olursa, yazmamanızdan dolayı size bir günah yoktur.
0: وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe de, şahide de hiçbir zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz, bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan korkun. Allah size en doğrusunu öğretiyor. Allah her şeyi bilir.

0: ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
1: Eğer yolculukta olur da katip bulamazsanız alınan rehin yeter. Eğer birbirinize güvenirseniz güvenilen kimse borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği de gizlemeyin. Kim onu gizlerse hiç şüphesiz kalbi günahkar olur. Allah yaptıklarınızı bilir.
0: Lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı.

0: Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekini gizleseniz de açıklasanız da Allah sizi ondan hesaba çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

0: Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Ona müminler de inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar ve Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız dediler. Ve yine dediler ki, biz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senin bağışlamanı diliyoruz. Dönüş yalnız sanadır.
1: La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Leha ma kasabet ve aleyha maktasabet.

Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği şeyi yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Eğer unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 200 ayettir. Hazreti Meryem'in babası İmran'dan söz edildiği için İmran ailesi anlamına gelen Ali İmran adıyla anılmıştır. Genellikle Hazreti İsa'dan ve onun peygamberliğiyle mucizelerinden söz eder. Uhud ve Bedir savaşlarıyla cihat konularına da temas eder. Son taraflarda bir dua ve münacat örneği sergiler.

Elif, Lam, Mim. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yaratıklarını koruyup yönetir.

Ey Muhammed! Kendisinden önceki kitapları tasdik eden Hak kitabı sana o indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Aynı şekilde doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı da o indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, düşmanlarını cezalandırır.

0: Şüphesiz ki yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
1: هُوَ الَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: Sana kitabı indiren O'dur. O kitapta manası açık, muhkem ayetler vardır ki onlar kitabın anasıdır. Bir de manası kapalı olan müteşabihler vardır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için onun müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenlerse, biz ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafından gelmiştir derler. Bunlara ancak akıl sahipleri düşünebilir.
0: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hebelena min ledunke rahme inneke entel vehhab.
1: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın.

Ey Rabbimiz! Sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.

0: Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdırlar.
1: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ.
0: Bunların durumu Firavun'un ailesinin ve onlardan öncekilerinin durumu gibidir. Onlar da ayetlerimizi yalanladılar. Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Ey Muhammed! İnkar edenlere de ki, yakında yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır.

Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için bir ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi ve müminleri gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda kalp gözleri açık olanlar için bir ibret vardır.''

0: Kadınlara, oğullara, kantarlarca altın ve gümüşe, otluğa salınmış atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar sadece dünya hayatının nimetleridir. Oysa varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır.
1: قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ

0: Ey Muhammed, de ki, bundan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Kötülüklerden sakınanlar için Rablerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görür.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğrusu.

Ali Abdurrahman el-Huzeyfi, mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz, mealli Kur'an-ı Kerim.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatine en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Nida Radyo Nida.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
7: Nida Radyo Nida.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatine en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
9: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida. Hayatın sırrını.
12: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne allazina qalu rabbuna Allahu thumma istakamu tetenazzalu aleyhimul melaikatu la takhafu ve la tahsanu ve ebşiru bil cenneti allati kuntum tu'adun ila ahiril aya. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında radyo FM mikrofonlarında sizlerle, radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halikimize, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere elhamdülillahi rabbil alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, atölyelerinde, fabrikalarında, bağlarında, bahçelerinde misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Allah işlerinize kolaylıklar ihsan eylesin. Mevlamız Teala hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, okuduğum ayeti kerimeler Fussilet suresi 30 ve 32. ayetler arasında kalan Mevlamızın nur damlaları. Ya Mevlamızın hidayet rehberi, gaybe iman eden muttakiler için rehber, iman edenlere şifa, iman edenlere rahmet, iman edenleri cehennem azabından kurtarır, cennetin baş köşesine yerleştirir den ayetler. Ne diyor Mevlamız? Ayetleri bundan evvelki sohbetlerde de okumuş idim değerli kardeşlerim. Bundan dolayı çok önemli olması hasebiyle tekrar bu ayetlerin şu anda anlatılması, izah edilmesi, tabi bunun gibi daha nice ayetler var. Ancak bizler burada sizlerin daha iyi anlayabilmesi için okunan, devamlı söylenen ayetleri tercih ediyoruz ki daha iyi kişilerin, cemaatimizin kafasında kalsın değerli kardeşlerim.
İnnellezîne kâlû rabbunallâh.

ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. Rabbim Allah diyenler diyor muyuz? Amenna. Ateist bile Allah der. Ne zaman? Daraldığı zaman. Allah rahmet etsin diyor. Böyle dedin dediği zaman da ağız alışkanlığı diyor. Yine de diretiyor. İnadında, itikadında, yani o da ateist itikadına sahip. Yani ne demek ateist? Allah yok. Ve bunu da delillendirmeye çalışıyorlar. Değerli kardeşlerim, zannederim İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh veya alimlerden bir zata birisi geldi. Dedi ki Allah var diyorsun. Evet. Göster o zaman. Yahu gösterse bile dayanabilecek misin? Senin gözün güneşe dayanmıyor. Onun yarattığı güneşin ışınına dayanamıyorsun sen. Allah'ın nuruna nasıl dayanacaksın? Be hey geri zekalı. Aa hoca geri zekalı dedi. O zaman iman et ileri zekalı ol. İman edersen ilerici olursun. İman etmezsen gerici olursun. Geri demek ne demek? Geri zekalı demek. Aklı geriye çalışıyor demek. Ondan sonra kader var diyorsun. Değerli kardeşlerim, kader var diyorsun. Hani? İspat et. Cehennem var diyorsun, öyle mi? Evet. Şeytan da ateşten yaratıldı. O nasıl yanacak dedi. O nasıl yanacak? Yani şeytan dumansız ateş. Allah Allah. Onun için ne dedi? Ben ondan hayırlıyım. Niye hayırlısın söyle bakayım. Beni ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Ben ondan hayırlıyım. Hiç cevap vermedi. Oradan böyle taşlaşmış bir tezek buldu. Yani toprağın taşlaşmışı böyle toprak adı toprak ama susuzluktan dolayı ne oluyor? Sıkışıyor, taş gibi oluyor. Alıyor oradan onu adamın kafasına vuruverdi. Kafası kanadı, canı acıdı. O zaman kadıya şikayet ettiler. Onlar gitti kadıya şikayet etti. Bu adam biz soru sorduk. Tezeyi aldı. Yani taşlaşmış toprak. Bir de tezek malumunuz ve çile hayvanların gübrelerinin kurutulmasına o değil. Ya toprak, sertleşmiş toprak, taş gibi olmuş toprak. Kafamıza vurdu, acıttı, davacıyız. Çağırın bakalım, çağırdılar. Ha, o zaman böyle dokunulmazlıktı. Meclis efendim izin verecekti. Şimdi milletvekili dokunulmazlığı var. Değerli kardeşlerim, suç işliyor, dokunamıyorsun. Niye? Milletvekili canım. Ecdat padişahı mahkeme salonuna getiriyor. Mahkeme ecdadın o tabii kendilerine göre söylüyorum. Bizim için ilerici ecdadımız. Çağdaş, modern ecdadımız. İşte bir füze yaptılar. Adına ne dediler? Yıldırım Han. Bir füze daha yapıldı. İsmi ne değerli kardeşlerim? Çok enteresan. Enfal, Enfal. Ya ne güzel isimler bunlar yahu. Enfal. Enfal malumunuz ve çile
Bedir muharebesini anlatan, bildiren, haber veren Sure-i Celile'nin ismi nedir? Enfal. Yes'elûneke anil enfal. Ya. Değerli kardeşlerim, ecdat, mahkeme kimi getiriyor? Padişaha haber veriyor. Gel bakayım, şikayet var hakkında. Değerli kardeşler, İslam, İslam, İslam, Kur'an, Kur'an, Kur'an. Ve tabii çıkıyorlar kadı huzuruna, mahkeme huzuruna. Niye adamın kafasına tezeyi vurdun diyor. O da gayet sakin. Cevap verdim diyor. Bana 3 soru sordu, ben de cevap verdim. Ya adamın kafasına vurarak cevap mı olur diyor kadefendi. Bana dedi ki, Allah'ı göster bana. Ondan sonra şeytan ateşten, cehennem ateş, iki ateş birbirini yakar mı? Üçüncüsü kader. Bana izah et bakayım. Şimdi madem Allah'ın yokluğunu veyahut da görmek istiyor, öyle mi? Evet. O zaman şu acıyı bize göstersin. Hadi. Acı, acıyor mu kafan? Acıyor. E göster o zaman. Ancak duyuyla duyabilirsin acıyı. Mesela adamın kolu kesik veya kolunu bir şey kesti. Acıyor mu diye soruyoruz. Acıyor. Ama ben görmüyorum. Şimdi yalan konuşuyorsun diyebilir misin adama? Veyahut da yaralanmış, hastaneye düşmüş. Şimdi doktor acıyor mu diye sordu. E acıyor. E şimdi doktor diyebiliyor mu ki? Göster madem, hadi bakayım. Hey Müslümanlar, yapmayın etmeyin. Bu ateist olanlar, deist olanlar, Kur'an'ı, Allah var, peygamber yok. Allah peygamber var, Kur'an yok. Veya Kur'an var, sünnet yok. İlla bir şeyi inkar edecek yani. İmansızlık damarı illa kabaracak. İlla kendini cehennem kapılarından aşağı atacak efendim. Ne dersen de anlamıyor herif. Yusuf Ziya Gümüşel hocamız 50 kiloya düşmüş Müslümanlar. Bir tane solcu o duruma düşseydi, ne kadar sol fraksiyonlar varsa hepsi ayağa kalkıyor. Gündem oluşturuyor. 6 yaşındaki kızını evlendi iftirasıyla. Maalesef aile bakanı da bunun içine girerek 16-17 yaşındaki evlenmiş veya 18 yaşındaki kızı 6 yaşında diye lanse ettiler. Yusuf hocamıza 23 sene mine ceza verildi ya. Ya Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Blue uçağına ermiş, 17 yaşını geçmiş efendim. Ondan sonra şu anda hocamız 50 kiloya düşmüş. Mazlum hocamız. Peki değerli kardeşlerim, o hocamızın ve bunu da bir emri bir maruf için giden hocalarımız bir ne derler bu, bayiye giriyorlar, içki satan. Adam ne diye kovuyor onları biliyor musunuz? Vay,
siz 6 yaşındaki kıza tecavüz ediyorsunuz, evlendiriyorsunuz. Vay zalim vay, vay zalim vay. Onlar da Allah için onu ikaza, emri bil maruf, nehyi anil münker. Ve maalesef hocalarımızı kovuyor. Emri bil maruf ekibi vardır. Böyle grup halinde giderler, her yere girerler. Görüyor musunuz iftirayı? Görüyor musunuz? Ama koskoca bir ilim belediye başkanı zina halinde yakalanıyor ve savunmasına bakın. E hanımımla diyor, ben 1,5-2 seneden beri ayrıyım. Güçlüyüm, kuvvetliyim. Yani bir kadına ihtiyacım var demek istiyor. Be hey zalim. Zina mı yapman lazım? Nikah kıyı o zaman. E bir sevgilimden ayrıldım, öbürce sevgiliyle devam ediyorum. Bu kadınlar sizin pespayeniz mi? Bu kadınların hakları, hukukları ne olacak? Bu kadınlar sizin zevkinizin menbaı mı? Bakın bu konuda ne diyor? Çok enteresan bir tespiti var. Kimin? Sema Maraşlı isimli bir hanımefendinin. Ne diyor bakın? Kadınları serseri atlar gibi sokağa sürmek isteyenler nereye gitmelerini istiyor? Sema bir hanımefendinin ifadesini söylüyorum. Ne diyor? İşe, AVM'ye, kafeye, restoranta, kazan, harca, kapitalist sisteme hizmet et. Fakat ailene sakın hizmet etme, köle olma. Hadi evi yıktık, duygular ne olacak? Değerli kardeşlerim, düşünün bir defa, düşünün bir defa, 300 kişiye hosteslik yapıyor. Hostesi, hizmetkarlık desene ya şuna. Şuna hizmetkarlık deyinsene. Niye hosteslik? Ve maalesef Müslümanlar da buna alet oluyor. Ey Müslümanlar! Onun için bu ayetleri okuyorum. Ya... kapitalist, materyalist, mel'un düzen neyi emrediyorsa Müslümanlar bugün vallahi ona hizmet ediyorlar. Bunun başka alternatifi yok. Bunun başka bir izahatı yok. Aman güzel giyin, aman başörtün olsun, sonra her melaneti işle. Yok ya. Başörtünün mahiyeti o mu? Sadece saç kıllarının örtünmesi mi zannettin? Öyle mi zannediyorsun? Oyna, halay et, dans et, erkeklerle otur, erkeklerin ortamında çalış, erkeklerle muhabbet et, çay iç, sigara tüttür. Ya değerli kardeşlerim, neyse buraya bizim mevzumuzun dışında bu mevzu gelecek. Peki ne diyor enteresan? Bana dedi ki ateş ateşi yakar mı? Öyle mi? Evet. İnsanoğlu neyden oluşmuştur? Topraktan. E ben de toprağı kafasına vurdum. Niye acısın? Sonra... üçüncü bana kaderden sordu. Öyle mi? Evet. O zaman şu anda benden şikayet etmemesi lazım. Niye? E kadere imanı yok. Yani bir rastgele oldu. Yani rastgele oldu. E rastgele olan şeyden de sorumlu olmamam lazım. Değerli kardeşlerim. Ama iman nerede? İman etmemek için direniyorlar. Cehenneme girmek için vallahi şu anda insanlar direndikçe direniyorlar. Yahu gel Allah vallahu yed'u ile daris selam diyor. Sizi Mevla
selam diyarına çağırıyor. Yok diyor, biz oraya gidemeyiz. Cennete gidemeyiz. Nereye gideceksin kardeşim? Başka yer yok diyorsun. Yok, illa cehenneme gideceğim diyor. Şimdi değerli kardeşlerim, galu Rabbunallah, Rabbimiz Allah'tır diyenler. Diyor muyuz? Amenna. Herkes diyor. Herkes diyor. Adam öyle diyor. Allah'a şükür diyor, şeriat yok diyor. Buyurun cenaze namazına. Ya Allah muhafaza, şeriat yok diyor. Allah'a şükür şeriat yok diyor. Şeriat yönetimi yok diyor. Olsaydı diyor. Oo, tabii olsaydı o zina halinde yakalananın rejim edilmesi lazımdı. Eğer zina halinde bekarsa 80 değnek vurulması lazımdı. Yalancı şahitlik yapamazsın tabii. Yapsaydın 80 değnek cezayı yerdin ve ebedi bir daha senin şahitliğin kabul olmazdı. Gördünüz mü medeni mahkemeleri? Medeniyet bu kardeşim. Öyle yalancı şahitlerle ispatı görünüyor, mümkün ama inkar ediyor adam. İnkar ediyor. Lafa dalavereye getiriyor. Allah muhafaza diyor, şeriat yok diyor. Allah'a şükür şeriat da yönetmiyor, yönetilmiyoruz diyor. Tabii niye Müslüman niye şeriattan korksun? Sen niye şeriattan korkacaksın? Zina mı yaptın? Hırsızlık mı yaptın? Adam mı öldürdün? Yalancı şahitlik mi yaptın? He? Ne yaptın? Bunlar cezalar babı. Şeriatın ceza babı. Kızcağızı öldürmüşler. Gömüyorlar, çıkarıyorlar, yakıyorlar. Ne yapalım şimdi? Bunları dana gibi besleyelim mi? Bunun cezası ne? Öldürmüş yahu, öldürmüş. Daha gömmüş, daha çıkarmış, olmamış. Kanaat getirmediler demek ki. Yakıyorlar ya. Kız çocuğu be. Yazık ulan. Allah'tan korkun. Daha bunun gibi niceleri. Ondan sonra Allah'a şükür şeriat yok. Tabii yok. O zaman ne kaldı meydana? Mazlumlar değil, katiller söz sahibi. Mağdurlar değil, zalimler söz sahibi. Sümmet tekamu. Sonra ne yaptılar onlar? İstikametlerini doğru kıldılar. İstikametlerini. Allah Allah. Size iki kıssa anlatacağım buradan. Yani sümmet tekamu. İstikametlerini doğru kıldılar. Mevla senden istikametini doğru kılman emrediyor. Yamulma. Müslüman, yamulma. Sağa sola zikzak çizme. Allah neyi emrediyor? Bir soru soruyor. Efendim mirastan dolayı mahkemeye düşmüşler. Siz İslam'a göre. Ama diyor mahkemeye düştük diyor. Ya ne olursa olsun sen İslam'a göre alacaksın. 10 tane mahkemeye de düşsen İslam sana neyi emrediyorsa, neyi veriyorsa o kadarını alacaksın. O kadarından fazla aldırsan zalimsin. O kadardan fazla alırsan haksızlık yapmış olursun. O kadardan fazla alırsan miras hukukunu söylüyorum. Bakın miras hukukunlarını söylüyorum. Burada defaatle anlatıyorum. Yapmayın, etmeyin. Haram yiyoruz. Bütün millet şu anda medeni kanun dediğimiz Avrupa'yı kanuna göre eğer miras taksimi yaparsak hevallahi habillahi herkes kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gidecek. Daha ne diyeyim ben? Daha ne diyeyim? Burada taksimatı da yaptık. Öyle ne yapalım, vermiyorlar etmiyorlar mahkemede diyeceksiniz ki ben bu kadarını istiyorum. Gerisini bağışlıyorum. Sana zorla onu
alacağım mı diyorlar. He, öyle mi diyorlar? Peki değerli kardeşlerim, bakın Yahya aleyhisselam, ya isminin güzelliğine bakın. Allahu Teala bizzat kendisi Yahya isimli bir oğul müjdeleyiz diyor. Kime? Zekeriya aleyhisselama. Kaç yaşında? Piri fani. Hanımı? Piri fani. Ama Yahya aleyhisselam doğuyor. Ve zamanın hükümdarı. Uzun bir kıssa, ben kısaltarak söylüyorum sizlere. Bunları unutmayın. Değerli kardeşler, bunları unutmayın. Zamanın hükümdarı evli. Yani evli olduğu hanım kızını da ona nikahlamayı istiyor. Yani analı kızdı. Bu o zaman şeriata göre caiz değil, haram. Yahya aleyhisselam'dan fetva istiyorlar. Yahya aleyhisselam ne buyuruyor? Olmaz. Kime? Krala diyor, krala. Ama şimdi eğer ondan evlenmez, bir erkek çocuğu dünyaya gelmezse o zaman ne olacak? Krallık gidiyor. Kadın da diyor ki illa bir çocuk olsun. Onda en yakını ne? Kızı. Allah Allah, şu dünya hayatı insanlara neler ediyor be kardeşlerim. Ha, vallahi bak yani, ondan sonra da bırakıp gidiyoruz. Dünyaya yaptıklarımız, ettiklerimiz, miraslarımız, eserlerimiz nereye gidiyoruz? Ahirete. Ahirette ne lazım? Senin tapun, senin dövizin, bankadaki paranın ne değeri var? Oradaki geçer akşe sevap. Eğer kendinden evvel ne gönderdiysen, Mevlam ne buyuruyor? Onu bulacaksınız. Allah izin ederse. Ne başka? Vel tenzur nefsüm mâ kaddemet ligat. Herkes kendinden önce ne gönderdiğine iyi baksın. İyi. Kendinden önce ne gönderdin? Evladım belki seni hatırlamayacak. Zaten hatırlayan yok ki. İşte bir yedi tebareke falan filan. Eften püften, adetten, örften. Yapmayın, etmeyin diyoruz. Anlayan yok efendim. Ondan sonra yok 47, yok 52'siydi, yok senin bekleyecek cenaze 40, 52, sene-i devriyesi. Çağırın lokmacıları, börekçileri, çörekçileri. Oh, anama babama da hizmet ettim. Vallahi mi? Ciddi mi söylüyorsun? Ya yapmayın Allah'ını seversen ya. Güldürmeyin insanı. Değerli kardeşlerim, yapmayalım mı hocam? İslam ve Kur'an neyi emrediyorsa ona göre hareket edeceksiniz. Yahya aleyhisselam kesinlikle olmaz dedi, fetvayı verdi. Haramdır dedi. Peki ne oldu değerli kardeşlerim? O krala öyle içirdiler, öyle teşvik ettiler, öyle baskılar yaptılar ki Yahya aleyhisselamı koyun gibi kestiler. Peygamber, peygamber. Yine de hayır, bu olmaz dedi. Lamsız, cimsiz. Amasız, fakatsız. Nedensiz, niyesiz. İslam, Allah bize muhtaç değil, biz Allah'a muhtaçız. Allah senin yaptığın amellere muhtaç değil. Sen amel yaparsan Allah'ın mülkü genişler, öyle mi? Değil. Sen amel yaparsan ihlasla, samimiyetle senin
yaşantın değişir. Men amile salihan min zekerin ev ünse felenuhiyennehu hayaten tayyibe. Allah Allah. Ayetin güzelliğine bakın. Kim ameli salih işlerse, kim onlar? Min zekerin ev ünsa, kadın veya erkek. Bak, erkek ve kadın. Felenuhiyennehu hayaten tayyiba, onlara çok güzel bir hayat. Allah Allah. Demek ki güzel hayat neredeymiş değerli kardeşlerim? Salih ameldeymiş. Kadın erkek fark etmez. Hoş, tatlı, güzel, muhabbetli, rahat, huzur. Eğer bir hayat istiyorsanız salih amelde buluşacaksınız. Öyle hem şeytana uyuyayım hem de meleğe uyuyayım, böyle bir hayat yok. Onu geçeceksiniz. Peki değerli kardeşlerim, inşallah bu kıssayı daha uzun bir şekilde ileriki bir zamanda anlatacağım. Bir de her zaman okunduğumuz Yasin-i Şerif var. Yasin-i Şerif. Ya. Orada da bir kimsenin kıssası var. Kim o? Habibun Neccar Hazretleri. Antakya şehrine iki tane ne geliyor? Elçi geliyor. Davetçi geliyor. Onu üçle takviye ediyorlar. Uzun bir kıssası var. Yine ben size ileriki zamanlarda onları anlatmaya, izah etmeye çalışacağım inşallahü teala. Peki ne oluyor değerli kardeşlerim? Enteresan. Ne oluyor? O kavim onlara karşı geliyor. Sizin yüzünüzden uğursuzlandık. Onlar da buyuruyor ki ya bizim yüzümüzden değil, siz kendinizden dolayı uğursuzsunuz. قَالُوا اتَّيَّرْنَا بِكَ مَا قَالُوا طَائِرُكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ بَلَنْتُمْ قَامُ مُفْتِرُونَ وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَامِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ Şehrin bir bölümünden koşarak bir zat geldi. Kim o? Habib-ül Neccar. Radıyallahu Allah böyle istiyor işte bizi. Tablo bu. Değerli kardeşlerim, tablo bu. Ne diyor? Gelin, etmeyin. Bunlara tabi olun. İnni izelle fî zalâlin mübîn. İnni âmentü bi rabbikum fesma'ûn. Kîle edhulil cenne. O böyle deyince ne yaptılar? Onu ezdiler, ezdiler. Tefsir kitaplarımızda öyle üzerine çullandılar ki ağzından ve arkasından efendim iç aletleri çıktı. Bunlar hikaye mi? Ne dersiniz? ثُمَّ اسْتَقَامُوا Rabbim Allah dediniz, tamam. Bunda şüphe yok. Ayetin öbür tarafı ثُمَّ اسْتَقَامُوا İstikametlerini dosdoğru kılanlar. Peki değerli kardeşlerim, o ne dedi? O tam artık bir çullanmışlar, ölüm haline gelmiş son anları, gîled hulil cenne, gir cennete dendi. Gîled hulil cenne, gir cennete dedi. Benim için, benim elçilerime göğüs gerdin, ezildin, içindeki aletlerin ağzından arkandan çıktı. Ne dedi? Gir cennetime. Gîled hulil cenne. Gir cennete. Denildi. O ne dedi? Enteresan. Kâle ya kavmi. Gîled hulil cenne. Kâle ya gîled hulil cenne.
Gir cennete deyince o ne dedi? Ah keşke kavmim de bilseydi de şu benim mükafatımı, şu erdiğim, o bilmediyse bize bildiriyor Allah. Onlar bilemedi ama Allah onun o halini kime bildiriyor? Ümmeti Muhammed'e bildiriyor. Ey ümmeti Muhammed, Habibin Neccar böyle öyle eziyetlere düçar kaldı ki ezdiler, pestilini çıkardılar. Ona ne dedim ben? Gıyle dhulil cennet. Kale ya leyte kavmi. Ah ne olaydı kavmim de bilseydi bunları da. Onlar da cennete gitseydi. İşte burada hocalar, şeyhler, efendim tarikat erbabı, emri bir maruf ekibi neden gayret ediyor? Habibün Neccar'ın hazretlerinin ne dedi? Ah keşke kavmim bilseydi. Bu makama eren kimseler emri bil maruf nehyi anil münkar milleti doğru yola sırat-ı müstakime ulaştırmaya çalışıyor değerli kardeşlerim. Ya. Tetenezzelu aleyhimül melaike. Ha. Şimdi Habibün Neccar'ı bize verdi misal Yahya aleyhisselamı. Daha bunun gibi mesela ne diyeyim ben size? Alın size İbrahim aleyhisselam. Alın size İbrahim aleyhisselam. En bildiğiniz en meşhuru. Ne dedi, ne yaptı? Putları devirdi. Putları. Ondan sonra da büyük putun boynuna efendim baltayı astı. Kim yaptı bunları böyle? Kırmış putları. Kurban olduğum, ellerine kurban olayım. Ellerine. Bakın Suriye'de Hafız Esad'ın ve oğlunun birer birer ne yaptılar? Putları yıkıldı. Yıkılacak. Kalmayacak. Yeryüzünde bu tüm putlar devrilecek. Vallahi Maun'un putu devrilecek. Vallahi Lenin'in putları devrilecek. Hele hele bizim rüzgar fırtına tanrısı mıymış neymiş Didim'e bir heykel yaptırmışlar. Bu Yunan aşıkları. Bu fırtına da devrilmiş. Devrilecek. Vallahi devrilecek. Billahi devrilecek. Yeryüzünün hakimi alemlerin Rabbi olan yeryüzünün ve gökyüzünün kainatın tek sahibi kimdir? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu. Başka yok. Adam bir ülkenin efendim hakim olmaya çalışıyor. Ya Timurtaş hocamın dediği gibi yani bir sınırı bir santim geçsen mahkemeye veriyor adam. Veyahut da bir adamın çadırı var. Ben de geleyim benim burası desen adam pompalıyla kovalıyor vallahi. Yani Allah sana yeryüzünü verir mi ya? Verir mi değerli kardeşlerim? İşte bir geldiler ki puthanedeki putlar yıkılmış. Kim yaptı bunu? Getirin İbrahim'i. Ne yaptı? Sen mi yaptın? Aa, büyük putun elinde, boğazında asılı neyi? Efendim? Baltası. Hah bu yapmış olabilir dedi. İbrahim, bir anda kendilerine geliyorlar. Firavun bile iman etti bir gece be. Firavun iman etti bir gece. Ama dünya hevesi gönderdi. Sonra ne dedi? Elene ve katasaytu kablu ve künte minel müfsidin. Şimdi mi iman ediyorsun? Şimdi mi? Dağlar gibi sular tepesine yığılmış. Şimdi mi iman ediyorsun? He? Bundan evvel müfsitlerdendir. Sana iki peygamber görevlendirdim ben. Peki
Ne yaptılar değerli kardeşlerim? Yakın İbrahim'i. Peki İbrahim aleyhisselam, bakın şimdi kurbanı kutluyoruz. Kurban bayramı nereden geliyor? O mübarek zatların bizlere hediyelerinden. Allah Allah. İşte böyle istikametiniz dost doğru olursa tetenezzelu aleyhimül melaike. Onlar üzerine melekler sanak, sanak necek. Allah'ım ya Rabbi, bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Gizli söylemeyin sakın. Öyle bir amin diyen ki yerler gökler inlesin. Amin değerli kardeşlerim. Melekler inecek de ama hangi melekler inecek? İşte o önemli. Bir rahmet meleği var, diğeri azap meleği var. Dün size o ayeti okumuştum. Rabbiniz size ne indirdi? Hak indirdi diyenlere melekler müjde. Ne indirdi deyip de yamulanlar yok mu? Galu esatirul evvelin. Bunlar geçmişlerin, yani neyleri? Geçmişlerin neyleri? Hikayeleri diyor ya. Kur'an'a öyle diyor. Vay zalim vay. Tetenezzelu aleyhimül melaike. Melekler onlar üzerine sağanak sağanak inecek. Şimdi değerli kardeşlerim bakın. Kıyamet koptuğunda melekler gelecek. Mahşer ehlinde melekler insanlar mezarlarından kalkarken melekler gelecek. Ne diyecekler melekler? Ne yapacaklar? Onları mahşere hazırlayacaklar. Kimleri? Müminleri, müminleri. Kafirlerin zaten inşallah yarınki veya önümüzdeki hafta sohbetinde ümmeti Muhammed'in kaç bölük olarak huzur-u ilahiye geleceklerini anlatacağım sizlere. Çok enteresan tespitleri var. Kim? Muzaffer Ozok Hazretleri İrşad isimli kitabında. Bu şu anda önümdeki Durratül Vaiz'in Osman Efendi tarafından yazılan 190. sahifesindeki bilgileri size aktarıyorum. Tetenezzelu aleyhimül melaike. Onlar üzerine rahmet melekleri yağacak. Böyle insanlar artık sura üfürülmüş İsrafil aleyhisselam tarafından kurban olduğum ne muhteşem melekler ya. Ne muhteşem. Azrail deyince hepimizin efendim ayaklarının bağı çözülüyor öyle mi? Azrail aleyhisselamdan daha seveceğimiz melek var mı Allah'ınızı severseniz? Sevilir mi hocam? Niye sevilmez? Çünkü bizi Yaradan'a kavuşturacak tek elçi hangisidir? Azrail aleyhisselamdır. O insanlar kabirlerinden kalktığı zaman tozlu topraklı. Peki üstlerini kim temizleyecek? Melekler, melekler. Ona hazırlanın, buna hazırlanın. Bakın mesela şimdi öğrencilerimiz neye hazırlanıyor? Üniversiteye hazırlanıyor. Gece, gündüz hazırlanıyorlar. Öyle mi? Evet. Peki öğrencilerimiz buna hazırlanıyor. Gece, gündüz. Bir üniversiteye girecek. Yahu bunun için de gece, gündüz hazırlanın. Çünkü ya melekler kaldıracak veyahut da azap melekleri kaldıracak. Onların üzerindeki tozları toprakları temizlerken değerli kardeşlerim secde yerleri olan alınlar, efendim dizler, eller ondaki tozları temizleyemeyecek. Ellemeyin onları diyecek Yaradan Rabbimiz. Ellemeyin. Onlar o secde tozlarıyla mahşere gelsinler. O secde tozları güneş gibi parlasın. Ellâ tehâfû ve lâ tahzenû. Bunu da ne zaman inşallah ileriki sohbetimizde bunu anlatmaya, izah etmeye ve bu ayeti tamamlamaya. Şimdi
ben söyledim, yarın ahirette ümmeti Muhammed kaç bölük gelecek. Bunu tamamladıktan sonra burada müjdeli haberler var. O müjdeli haberleri de sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Zannederim Allah izin ederse Mehmet sol tarafında, Mesut hocam da karşıda hazırlandılar. Biz beraber gireceğiz. Şu kurban meselesini bir halledelim. Bu bize yüklediler. Bak yüzü bitirmemiz lazım. Aslında ben hayalim neydi biliyor musunuz? Öyle bir kampanya düzenleyelim ki Radyo Nida'dan daha fazla kurban bağışı yapan olmasın. Bunu da ben bundan 30-35 sene evvel kurban derisi topluyorduk. Bir medresemiz vardı. Karaca Bey dinliyorsa, Karaca Bey'imize de buradan selamlarımı, hürmetlerimi bildiriyorum. Benim baba yurdudur. Babam rahmetli, Karaca Bey'deki mezarlıkta metfun. Ondan sonra bir çıktık meydana, o sene bizden fazla deri toplayamadılar ve biz o deriyle medresenin bir katını atmıştık. Ey Müslümanlar, haydi buyurun inşallah diyoruz. Kısa bir aradan sonra beraberiz. Allah hepinizden razı olsun.

Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.

Evet efendim, selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Efendim neredeyiz? Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız efendim sizlerle beraber. Bugün Allah'ın izniyle ne yapacağız efendim? Radyo Nida ve Nida Yardımlaşma Derneği olarak inşallah sizlerin emanetlerini Afrika'nın Çat ülkesine ulaştırmak üzere yola çıkacağız. Rabbim inşallah şu gelecekteki önümüzdeki Kurban Bayramı'nı mübarek eylesin. Rahmetin, bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o kutlu günleri en güzel şekilde layıkıyla geçirebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin diyoruz. Ve

0: Sizlerleyiz. Allahümme salli ala Muhammed dedik Mevlana hocamla beraber. Evet İsmet hocam.
1: Evet, Allah razı olsun. Bir müjde aldık, şükürler olsun.
0: Evet hocam, müjde aldık. Bir tane mesaj geldi hocam, müjde geldi. Selamünaleyküm. 4 kurban alalım inşallah Mesut hocam. Mehtap
1: Allah,
0: Köksal.
1: Mehtap Hanım'a Allah razı olsun. Evet, bizleri memnun etti. Mevlam da ondan memnun olsun. Tabi biz memnun olduk derken burada biz cebimize para gelecek hali yok.
0: Evet hocam, bizler ahiretimize elhamdülillah vesile oluyoruz.
1: Tabi fakirlere gittiğinden dolayı onlar da memnun olurlar.
0: Elhamdülillah.
1: Ondan dolayı da onların gönülleri de huzur dolar.
0: Amin hocam inşallah. Evet sayın hocam, güzel bir tekrardan bir yayın oldu bizim için bugün de sizlerle beraber.
1: Yok mu 70'ten aşağı düşüren?
0: Hocam 70'ten aşağı düşüren yok mu diyoruz ve efendim devam ediyor kurban destekleriniz, bağışlarınız. 24 saat boyunca bu hatta yazabilirsiniz. Nedir o hat? 0543-224-0108 numaralı hattan WhatsApp hattından yazarsanız arkadaşlarımız size IBAN'ları göndersinler ve bu desteğe tekrardan devam edin diyoruz ve hem dünyanıza hem ahiretinize tabii ki de katkıda bulunun diyoruz ve efendim sizleri Allah'a emanet ediyoruz dedim ve bir sürpriz daha.
1: Evet, yani kapatmadan
0: bir sürpriz daha geldi efendim, o sürpriz nedir? Yönetim kurulu başkanımız Kerem Karakuş bir anda içeri girdiler efendim, bir baskınla. içeri girdiler. Kerem Bey hoş geldin, isterseniz ben burayı size hemen hazırlayabilirim. Evet, mikrofonlarınız hazırlanıyor Kerem Bey. Evet İsmet hocam,
1: tam kapatacaktık.
0: Vallahi tam kapatacaktık ya.
1: Geliyor mu? Radyonun büyüğü geldi.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Sesim
0: Kerem
2: geliyor mu acaba?
0: Geliyor evet.
2: Bana az geliyor da.
0: Size az geliyor. Hemen müdürümüz ayarlayacak Mehmet Bey.
2: Evet, şimdi güzel. Çok teşekkür ederim. Hepinize selamünaleyküm tekrardan.
1: Aleyküm selam.
2: Hocam özledik seni.
1: Allah razı olsun. Biz de sizi özledik ama tabii bulabilirsen.
2: Allah razı olsun. Nereye gidiyorsunuz? Hayırdır?
1: Yani
2: nereye kapatıyordunuz?
1: Yahu.
0: Nereye? Yakalandık
1: yok,
0: ya.
1: Yok. Sizi bekliyorduk.
2: Allah razı
1: kapıdan
2: olsun.
1: Kapıdan gelsin de yeniden oturalım, başlayalım evet. Diyoruz.
2: Şimdi İsmet Hoca'nın programda olduğunu nereden anladım biliyor musun? İçeri girince böyle bu klimadan.
1: Klimadan. Ama kes dedim ben.
2: Evet.
1: Ama kesmediler.
0: Evet. Yani ben de zaten
1: üşür dedim. Yani
2: vallahi çarpılırsın hocam. Ben sana söyleyeyim
1: cübbeyi,
2: sonra.
1: Cübbeyi
0: yok hocam,

0: Şaka yapıyorum, sıkıntı yok.
1: Mehmet'imiz kessin o zaman.
2: Evet, Radyo Nida dinleyicilerine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Allah'ın rahmeti, Allah bereketi olsun. Üzerinize olsun inşallah. Yoğun bir konser programından sonra buluşmamız nasip oldu.
0: Evet.
2: Hocam geldiniz. Bunların peşinden gidiyorum.
1: Hoş
2: neredesin diyorsun ama
1: bak,
2: Mesut biçilmiş, Mevlan kurtişmiş. Bunların peşinden gidiyorum hocam.
1: Tabii bize sıra gelmiyor.
2: Evet. Şimdi yani... şimdi İsmet Kurdiş'e geldik.
1: O da Kurdiş'i biz evet. Yine Mevlam'a verelim de İsmet Gödel'e geldik diyelim.
2: Evet. Şimdi Mevlan Bey Üsküp'te selamları var sizlere.
0: Aleykümselam.
2: Az önce görüştüm. İnşallah 16 Mayıs'ta Gaziantep'te olacağız nasip olursa.
1: Allah yardımcınız olsun.
2: Şimdi onunla da güzel bir proje yapacağız. Hayırlı bir proje inşallah. Üsküp'te onların bir tane Kur'an kursuna ihtiyacı varmış. Ben de dedim ki hem sen destek ol hem de Radyo Nida olarak biz destek olalım.
1: O zaman
2: i̇nşallah
1: Üsküp'te. Çattan oraya mı döndük?
2: Yok, oraya devam edeceğiz. Devam evet. edeceğiz inşallah ama Üsküp'te de güzel bir böyle çok ihtiyaç sahipleri varmış. Bir tane akrabası varmış, hafızmış. Orada Kur'an kursu yokmuş. Dedi ki aslında bunu bize söylemedi. İsviçre'de bir konser yapacağım dedi. Bu konserin de bütün gelirlerini
1: oraya
2: bağışlayacağım dedi. Ben de dedim ki biz bu fırsatı sana vermeyiz. Sen yarısını karşıla, geri kalan da dedim biz Radyo Nida olarak karşılayalım.
1: Evet.
2: İnşallah orada Üsküp'te bir adımız olacak nasip olursa.
1: İnşallah. Evet. Allah başarmayı, becermeyi nasip eylesin.
0: Çok güzel olur ve Radyo Nida dinleyenleri çok hızlılar maşallah.
2: Evet. Kaç kurbanımız oldu?
0: Şu anda Kerem Bey 30 oldu. Şu anda mesaj geldi. Hocam bir küçük baş kurban bağışlamak istiyorum. Hasan Başar demişler.
1: 69.
0: 69
2: ay maşallah. Allah kabul etsin inşallah.
1: Tabii
0: 69 tane kaldı.
2: 69 tane kaldı. Tamam evet. İyi gider.
1: 4'te büyük baş mıydı?
0: Evet, 4 tane de büyük baş.
2: Siz kaç tane verdiniz hocam?
1: Hiç vermedim. Patronu gözlüyorum. Acaba ne zaman ücreti verecek de ben de
2: O zaman siz 2 sene sonra. 2 sene sonra
1: acaba kurban ücretler ne zaman gelecek diye.
2: 2 sene sonra kurban hazırladım.
1: Durmadan ne diyor, konser mi diyordunuz?
2: Evet, konser
1: yapıyorum, konser yapıyorum dediniz ya.
2: Evet.
1: Şimdi acaba diyorum oradan bizim hissemize ne düşecek? Ben de hepsini buraya bağışlıyorum.
2: Hay maşallah. İşte biz orada zarardayız hocam. Senin üstte bize vermen lazım.
1: Allah yardımcısı olsun.
0: Evet, oradaki... Canan Hanım yazmışlar. Biz de katılalım bu Kur'an kursuna Kerem Buyurun. Abi demişler.
2: Olur Gazen inşallah. Tepten. Şöyle ben tam bugün Mevlan Bey'den şeyi istedim. Tam bir bütçeyi istedim.
0: Evet.
2: Netleşsin. Ona göre... Topladıklarımızı katılmak isteyen tabii ki dinleyicilerimiz olursa onların da desteğiyle inşallah Üsküp'te Radyo Nida adıyla güzel bir Kur'an kursu olsun
0: çok
2: inşallah. Bir de
0: olur.
2: Balkanlarda ya, bizim ya. Güzel bir memleketimiz, güzel yerimiz.
1: Evladım neredeydiniz bu zamana kadar? Biz sizi 100 yıldan beri gözlüyoruz demiş Bosna Hersek'te.
2: Evet.
1: Demişler ki falan yerde, yüksek bir yerde bir hanımefendi var. Bizim oradaki askerlerimiz o hanımefendiyi, annemizi ziyarete gidiyorlar. Kapıyı çalışlarından tak tak tak vurduğu zaman heyecanla açıyor. Bu kapı açıl, bu çalma Osmanlı çalması diyor. Açıyor bizim askerlerimiz, görevlilerimiz. İki gözü yaşlı evladım neredeydiniz bu zamana kadar?
2: Evet.
1: Bu zamana kadar sizi bekliyordum, bu çalışı bekliyordum. İşte neredeydiniz Üsküplü bize sorarsa buradayız deriz.
2: Evet, biz de yıllar sonra hocam
1: evet.
2: bu sorulan soruya cevap vereceğiz.
1: Biz buradayız.
2: Evet, Allah izin verirse.
0: Evet.
2: Mesut hocamı tanıyorsunuz hocam.
1: Mesut hocamızı takribi olarak söylüyorum 10 seneyi geçkin tanımam
0: var.
2: Nasıl sesini beğeniyor musunuz hocam?
1: Mesut hocamızın sesiyle, sedasıyla, duruşuyla, haliyle, hareketiyle takdirimizdir.
2: Evet, biz de seviyoruz. Allah razı olsun. Siz devam edin hocam. Ben katılırım arada size.
1: Yok. Zaten evet. Demiş ya misafir tam kalkacakmış. Diyor ki artık ben gideyim. Ev sahibi de adettendir. Ya hele gitmeseydin, kalsaydın falan filan diyor. Ev sahibi de zaten gitmeye niyeti yokmuş.
2: Evet.
1: Diyor ki atımı nereye bağlayayım diyor. Ev sahibi de dilini göstererek gel de buraya bağla diyor. Şimdi evet. Zaten biz de kalkmayacaktık, sizi bekliyorduk.
2: Evet, Allah razı olsun. Yalnız Amin. Benim yokluğumda programlardaki yokluğumda bir şeyi unutuyorsunuz hep. Bunu sizlere söyleyeyim. Evet, lütfen programlarınızın sonunda duayı unutmayın hocam. Tamam, Mesut hocam dün sağ olsun sonunda duasını yaptı, güzel dileklerini iletti ama böyle toplu bir duayı lütfen unutmayalım hocam. Ben olurum, olmam, ölürüz, kalırız.
1: Yani senin de olup olmaman nereden diyorsun ki şu olmadı? Nasıl olmamak evet. Bu böyle?
2: Yani onun için hocam hep dinleyicilerimizle programın sonunda güzel bir dua gerçekleştirelim.
1: Hayır. Ne demek?
2: Şimdi eğer başka mesaj yoksa, kapatacaksak güzel bir dua gerçekleştirelim inşallah.
1: Dua bu sefer Mesut hocam.
2: Yok hocam.
3: Siz hocam, siz, İsmet hocam, siz varken ben. Yok hocam, estağfurullah.
2: Sonra dua yaptırmazsak şey laf oluyor hocam. İşte.
1: Yok resmen söylüyorum canım, Allah Allah. Bunun sonra, saklısı gizlisi
2: sonra
1: yok.
2: Sonra laf oluyor, beni yukarı çıkarmıyorlar, dua yaptırmıyorlar.
1: Evet evet evet, ailen de söyledim, doğrudur.
2: Ya ben normalde onu yaptırırdım hocam, o gün niye unuttum?
1: Hatta söyleyeyim.
2: Evet.
1: Ya şeylere neydi, konserlerine geleyim, duanı yapayım, son duanı.
2: Evet.
1: Senden uğraşamam hocam dedim, çıktın işin içinden.
2: Öyle mi dedim?
1: Ben de bir şey diyemedim, ne yapayım?
2: Evet. Dediysek bir bildiğimiz var. Hocam dua önemli.
1: Latifeydi.
2: Evet, dua önemli. İnşallah tüm dinleyicilerimiz.
1: Konserlerde unutmayın.
2: Kesinlikle inşallah.
1: Konsere başlarken.
2: Allah büyüktür, belki birini vesile kırar. Duanın içerisinde bizim de duamız kabul olur. Nasip.
1: Yani konserlerinize başlarken mutlaka Kur'an'la başlayın.
2: Tamam inşallah.
1: Salavatla başlayın. Bereketi olsun.
3: Başladık.
2: Çünkü biz ortasında inşirah okuyoruz. Olmaz mı hocam o?
1: Ya işin başıdır.
2: Evet tamam
1: i̇şin
2: hocam.
1: İşin başıdır. Sonunda da mutlaka oradaki hocalarımızın duaları. Çünkü çok hoş hocalar var. Arka tarafta o üç kişinin sesleri, sedaları çok hoş, çok güzel.
2: Ben bir de çok seviyorum zaten ve bunu da biliyorsunuz zaten, her defasında salonda veya toplulukta muhakkak dua yaptırmayı ben çok seviyorum. Dua işte evet. Yapıyoruz inşallah. Neyse. Bize dua ederler, kabul olur.
1: Mesajların ulaşmış.
2: Evet.
1: Allah razı olsun.
2: İnşallah bizim mesajlar da ulaşmıştır yerine.
1: Ulaşıyor evet. Ben söylüyorum yani diyorum ki ilahi de olsa enstrüman bol olmasın. İslam'a uygun olsun.
2: Size diyor Mesut hocam, ne gülüyorsunuz?
1: Yok yok estağfurullah, ben Mesut hocama söylemiyorum. Ben umuma söylüyorum. Bizim evet. Şahıstan işimiz yoktur. Hatta sonradan ben şöyle bir baktım bu enstrümanlarla yapılan icraatların dini durumu ne? Pek iç açı bir durum görmedim. Bundan dolayı daha böyle gönüle efendim ruha.
2: Hocam biz de öyle yapıyoruz. Bütün salona salavat çektiriyoruz. Ne yapalım hocam?
1: Hayır, şey diyeyim.
2: Yani konserlerde salavat çekilen tek konserler hocam bunlar.
3: Evet. Hatta direkt girişte ben salavatla başladık.
2: Evet. Allah razı olsun.
1: Şeyin güzel oldu. Neydi? Ama yine böyle benim sözlerimi dikkate alırsanız.
2: Allah razı olsun.
1: Göreceksiniz. Göreceksiniz. Hakikat çok hoş bir ortam olacak. Mesela o kanun mu diyorlar o?
2: Evet.
1: Evet diyorlar ya.
2: Evet.
1: Yani çok lüzumsuzdu o bence. Tenkit etmiyorum. Bak evet. Sakın ha. Şimdi bazı kardeşlerimiz bana şeyden de ulaşıyor. Tenkit değil. Ben gördüklerimi söylüyorum. Gördüklerimi söylemekle mükellefim.
2: Onun da sesi de güzel çıkıyor be hocam.
3: Özdemir Bey'e iletiyorum. Samet Bey.
1: Şimdi eğer ilahi manevi bir ortam Allah'ın rızasıysa bu.
2: Evet.
1: Ama yok. Biz hem şeytan memnun olsun. Yani
2: bizim
1: hem
2: şeytanla işimiz yok hocam, dur.
1: Peki.
2: Hem bak ben olunca bak ne güzel anlatıyor. Bak ben olunca ne güzel anlatıyor. Tamam mı? Ben olmayınca burada, tamam mı? Acayip bir gider var yani.
1: Hem nalına hem mıkına vuruyum dersem bu olmaz. Yani tamam. Hem
2: benim İsmet Hoca'yı boş bırakmamam lazım.
1: La yuğurranneke la yuğurranneke billahil garur. Şeytan sizi Allah ile aldatmasın diyor. Yani burada çok sade bu programlara için söylemiyor. Bu hepimiz için söylemiyor. Allah yaptığımız amellerimize tamamen kendinin rızasına uygun bir iş ister.
2: Evet.
1: Ona göre değerlendirir. Ama değerlendirirsiniz, değerlendirmezsiniz. Orada benim gücüm yetmez. Ama söyleriz. Başka bir şey yapacağımız
2: hocam,
1: bir şey.
2: Hocam hayır üzerine biz gerçekleştirmeye çalışıyoruz zaten konserleri. Mesela birçok gelen misafirler Geçenlerde Ankara konserine gelen bir misafir vardı. Dedi ki ben eşimi kaybettim, şehit oldu dedi.
1: Allah rahmet
2: eylesin. Ve onun acısını ben inşirahla, sizden dinlediğim inşirahla.
1: Çok güzel, çok hoş.
2: Kendime geldim. Salavatlarla.
1: Ama inşirahı niye okumadın demiyoruz zaten. Niye fazla okumadınız diyoruz.
2: Evet.
1: Niye okudunuz demedik. Niye fazla okumuyorsunuz diyoruz.
2: Evet, fazla okuyalım. Mesela, hocam bunu not al Mesut hocam.
3: Not aldım.
2: Bundan sonra inşallah.
1: Biraz daha mesela Mesut hocamın o defiyle söylemiş olduğu o gönüllere hitap eden o muhteşem sesi benim çok hoşuma gidiyor mesela. Yok, bunu ciddi söylüyorum. Yani evet, bunu ciddi ciddi söylüyorum. O benim çok hoşuma gidiyor. Ama çok müzikli böyle enstrüman mı diyorlar, ne diyorlar? Yani ne diyeyim ben burada şimdi Mesut hocam?
0: Hocam
1: ya şimdi öyle zor durumda bıraktınız ki beni. Şeyin dediği gibi olmasanız daha güzel konuşuyordum ben.
2: Evet, yok yok. Bundan sonra kesinlikle İsmet hocamızı boş bırakmıyoruz. Mesut hocamla her daim
0: dikkat
2: programa,
0: hocam.
2: Allah programa hazırız.
1: Allah razı olsun. Mesut hocamla sizde her zaman program yapmak benim için bir güzellik.
2: Allah razı olsun.
0: Mesaj gelmiş Sevda Hanım'dan. Hocam bizim radyolar vardı, verilecek mi onlar demişler.
2: Radyolar vardı, verilecekti. Verilmedi değil mi?
1: Hatta benim de radyom vardı, ortada kayboldu.
2: Valla benim de vardı, benim de kayboldu.
1: Benim de var. Patronu yazıyor, hala gelecek.
2: Tamam,
1: vereceğim inşallah dediler.
2: Onlara bir bakalım, konser etkinliğinden dolayı,
1: bak
2: işte
1: şimdi,
2: işlerden dolayı.
1: Bak şimdi sizi görünce nasıl radyolar aklıma geldi,
2: evet,
1: biliyor musun?
2: Evet, Allah razı olsun. Beni görünce radyo geldi aklılarına.
1: Ya. Allah yardımcı olsun.
0: Merhabalar demişler, ben bağış yapmak istiyordum. Ancak yurt dışındayım, size nasıl ulaşabilirim?
2: Şöyle
0: Western Union üzerinden.
2: Western Union olur, RIA olur. Direkt IBAN'ı verebiliriz. IBAN'a da Swift yapabilirler, gönderebilirler. Bununla ilgili şöyle, dilerseniz bu bağışla ilgili de ben bugün Mevlan Bey ile bir görüşeyim. Bütçemiz ne çıkacak? Yarın bununla ilgili bir program yapalım olmazsa. Allah izin verirse.
0: Tamam. Üsküp'teki Kur'an kursuyla alakalı.
2: Evet. Üsküp'te gerçekleştirmek istediğimiz Kur'an kursuyla alakalı. Mevlan Bey'i de belki yarın canlı yayına alırız. O şekilde onda
0: evet,
2: katkılar olur.
0: Evet, çok güzel olur.
2: İnşallah Üsküp'te güzel bir ismimiz olur diye ümit ediyoruz. Allah izin verirse.
0: Saat kaçta olacak Kerem Bey? Şimdi dinleyenlerimiz en azından yarın da radyonun
2: yarın,
0: başında olsunlar.
2: Cuma'dan sonra.
0: Cuma'dan sonra inşallah.
2: Saat 2-2.30
0: gibi.
2: Evet. Hocam sizin program kaçta?
1: 2.
2: Tamam, aynı saatte inşallah. Aynı yarın saatte. Saat 14'te inşallah nasip olursa programı gerçekleştiririz.
1: Cuma'yı
2: tamam.
1: Buralarda kılar. Evet.
2: Benden bir isteğiniz var mı?
0: Evet Kerem Bey. O zaman kapanışı sizden alalım.
2: El Fatiha.
1: Yok öyle demedik ya. Hemen kes demedik.
2: Hocam.
1: Kurban bağışı için biz uğraşıyoruz biz burada. Ne? Ha,
2: pardon. Evet. Afrika.
0: Amin. Evet, zaten Fatiha dedirtmiş oldunuz. Bu da büyük bir hayır yani.
2: Şimdi inşallah. Evet, bir mesaj geldi. Okumayayım bunu çünkü devamı gelir yoksa. Şimdi kurban bağışlarını bekliyoruz. Allah izin verirse Mehmet Esmer kardeşimiz bu sene Afrika'nın Çat ülkesinde olacak. Kurbanlar kesilecek ve size videoları, detaylar iletilecek nasip olursa.
0: Kurbandan önce mi gidilecek Kerem Bey?
2: Evet, bir gün önce Arefe günü gidilecek. Kurbanlar kesilecek ve videoları kendilerine iletilecek. Bu hayra ortak olalım diyorum. Yani biz bizler bunun için buradayız. Sadece bir radyo değiliz. Mesela dün bir hafız kardeşimiz aradı. Ulaştı bana. Bayağı bir konuştuk. Mesela durumunu anlattı. Hafızlığı bitirmiş. Şu anda da medresede öğretmenlik yapıyor.
1: Maşallah.
2: Ama saat sabah 6.30'da başlıyor. Akşam saat 10'a kadar çalışıyor. Aldığı maaş da çok cüzi. Ve 7 kardeşler. Kardeşlerin hiçbiri de yardımcı olmuyor. Ve annesine de şey yaptırmak istemiş. Annesi evin durumu çok kötüymüş. Dolap yaptırayım demiş. Faizsiz kredi çekmiş. Faizsiz. Bir 50 bin lira falan kredi çekmiş. Sonra o kredi faizlenmiş, ödeyememiş. Bu sefer de faize binmiş gibi böyle durumunu anlattı. Üniversiteye hazırlanıyor bu arada. Üniversite ama bunalımda, bunalımdayım dedi. Yani psikolojik olarak çok bunalımdayım. Sınava bile kendimi hazır edemiyorum dedi. Biraz konuştuk. Dedim ki sana söz veriyorum. Senin borcunu şimdi bugün inşallah konuşacağım. Programdan sonra dedim ki senin bütün borçlarını ben kapatacağım. 120-130 bin lira olmuş. Üniversiteyi de kazanırsan dedim ki sana söz veriyorum. Bütün bursunu ben karşılayacağım.
1: Maşallah.
2: Ama bana öyle bir dualar etti ki öyle şeyler gönderdi ki mesajlar. Bulunmaz şeyler. İşte bu vesileyle bizler
1: herkes
2: de,
1: bu duayı ortak olsun.
2: Evet. Bu vesileyle bizler de işte yani radyo aracılığıyla, Nida Derneğimiz aracılığıyla en azından böyle güzel şeylere vesile olmuş oluyoruz.
1: Allah razı olsun.
2: Bu, hayatta böyle yani bunlar olmadıktan sonra da yaşantının, kazanmanın, işte değerli, başarılı olmanın hiçbir anlamı olmuyor. Önemli olan paylaşabilmek.
1: Bıraktığını
2: İnşallah.
1: Bölerler.
2: Kesinlikle.
1: Verdiğini de senden beraber yollarlar.
2: Evet yani.
1: Eskiden caminin kapılarında yardım toplayanların çok enteresan sözleri vardı. Ey cemaat, ne verirsen elinle, o gider seninle, böyle bar bağırırlardı. Güzel bir ifadeydi.
2: Hocam dünya işte herkesin yaşantısı farklı, herkesin imtihanı farklı.
1: Evet.
2: Birbirimize
1: evet.
2: destek olmak zorundayız. Zorundayız.
1: Allah razı olsun.
2: Yoksa evet. hayat çok bomboş geçer yani.
0: Ve Rabbim verenlere
1: geçiyor da.
2: Evet, geçiyor.
0: Verenlere daha da çok versin inşallah.
2: Amin.
0: Ki zaten veriyordur yani. Bir verdiğinizde 1 milyon alıyorsunuz. Rabbim de bereketlendirsin
1: şimdi
0: inşallah.
1: Şimdi Kerem kardeşime devamlı söylüyorum. Birisi çok zenginmiş. Diyorlar ki nasıl bu kadar zengin oldun? Allah ile yarışa girdim, o beni geçti diyor.
0: Allah.
1: Ya Allah ile yarış olur mu? O verdi ben verdim. O evet. verdi ben verdim. O verdi ben verdim ama yine o bana çok verdi demiş.
2: Bir de şunu fark ettim hocam. Yani hayır yapmak, bir şeylere vesile olmak da herkese nasip olmuyor.
1: Olmaz.
2: Evet. Yani onu gördüm. Çoğu insanda da onu hissettim. Allah da bizi nasip etti yani vesile kıldı. İnşallah bütün dinleyicilerimizle mesela topladığımız paralar var. Onlarla işte külliye Allah izin evet, verse Afrika'da su kuyuları, siz çok güzel burada iş yaptınız.
1: Çok çok.
2: Şimdi nasip olursa Afrika'da gerçekten ihtiyaç sahipleri
1: evet.
2: insanlar var. Onlara bizler burada vesileyiz.
1: Kanın içinde et aradı diyor. Geçen bir hatipten dinledim.
2: Kesinlikle.
1: Oradaki.
2: Çok doğru.
1: Kalmamış, kanın içine et aramış. Hocam, yani ona soracaksın. Asıl
2: evet.
1: onlara yardım edeceksin.
2: Benim akrabam orada Sabri şey yapıyor,
0: evet.
2: iş yapıyor Afrika'da. Dedi ki biz bir dükkana girdik, pizza yiyoruz, kapının önünde bir sürü çocuk camdan bakıyor. Kalanı demiş ki ben hani dışarı çıkartayım ve bunlara dağıtayım. Oradaki arkadaş da demiş ki ya yapmasan iyi olur demiş. Niye demiş? Sen bilirsin demiş. Buyur demiş. Diyor benim dışarı çıkmamla birinin elime vurması bir oldu diyor pizzaya. Sana yemin ediyorum diyor şeyin içerisinde, toprağın içerisinde o üzerindeki
1: Allah Allah.
2: Mısırları arıyor çocuk, böyle üzerindeki mısırları arıyor yemek için, yani çamurun içinde bunları arıyor diyor.
1: Ve işin çok ilginç tarafı bunların yeraltı yerüstü zenginliklerini
2: Kesinlikle.
1: Medeni dediğimiz Avrupa'nın sömürüp onları bu hale getirdi.
2: Tabii ki Fransa mesela şirketi orada, İngiltere şirketi orada, çok güzel otelde kalıyorlar, yerleri ayrı ama bunlar böyle rezillik içerisinde, sıkıntı
1: Türkiye
2: içinde.
1: Türkiye şu anda oraya temayüz
2: evet,
1: etmiş
2: işte
1: durumda.
2: Biz de buna vesile olabilmek için buradayız. İnşallah dinleyicilerimizden de bu destek gelirse daha çok, daha fazla yardım yapmış
1: Allah
2: oluruz Allah'ın izniyle.
1: Allah razı olsun.
2: Buyurun duaya o zaman.
1: Amin. Subhane Rabbiyel Hep. Elhamdülillahillezî hadâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Hamdan dayyiben mübareken fihi cezilen cemilen daimen bi devamı mülkille la havle ve la kuvvete illa billah ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve tabi'in lehum bi ihsanillah yevmittin. Allahümme ya alim ya halim ya ali ya azim, la ilahe illa ente ve la na'bde illa iyyake fa'fu anna ve tekabbel minna إنك أنت السميع العليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين. اللهم اشف للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وارزقنا الأهلية والاستقامة وحسن الحكمة في الدين والفناء والبقاء تمين. ونسألك اللهم في الدارين توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عاجزانا فقيرانا أما خالصانا يا ربي ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük, dergahına geldik. Ellerimizi boş, boyunlarımızı bükük bırakma ya Rabbi. Kulum diye hitap ettiklerinden eyle ya Rabbi. Radıyallahu anhum maradu an sırrına mazhar eyle ya Rabbi. İslam'ı, Müslümanları aziz eyle ya Rabbi.
2: Amin.
1: kafirleri, küfrü, müşrikleri zelil eyle ya Rabbi. Allah'ım, yapmış olduğumuz programlarımızı hem bizler için hem dinleyenler için ba'su rahmet sebebi mağfiret eyle ya Rabbi. Allah'ım, şu anda fakirlerimiz, fukaramız, mazlumlarımız, mağdurlarımız için, mahrumlarımız için ya Rabbi kurbanlarımızı kardeşlerimize yollamaya gayret ediyoruz. Şimdiden kabul eyle ya Rabbi. Yollayanları çok eyle ya Rabbi. Bağış edenleri çok eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bu yapmış olduğumuz yardımlarımızla ya Rabbi kurtuluşumuza vesile eyle ya Rabbi. Cehennemle aramıza vesile eyle ya Rabbi. Cennetini, cemalini görmemize vesile eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ömürlerimizi uzun, amellerimizi güzel, rızıklarımızı helalinden bol eyle ya Rabbi. Radyomuzun müşterilerini bol eyle ya Rabbi. Dinleyenlerini bol eyle ya Rabbi. Bu yardım kampanyalarımıza dahil eden olanları bol eyle ya Rabbi. Şu anda amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Zelil olmaktan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Dünyevi, ukrevi ne kadar müşkilatları varsa hallu asan eyle ya Rabbi. Dünyada da ahirette de aziz eyle ya Rabbi. Dünyada da ahirette de zelil olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Kalplerindeki hayırlı muratları ihsan eyle ya Rabbi. Şerleri hayra tebdil eyle ya Rabbi. Allah'ım, alemi İslam'a yardım eyle. Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi, kafirler bizlere tasallut ediyor. Ya Rabbi, cebarrutluk ediyor. Ya Rabbi, hile kuruyor. Ya Rabbi, planlar kuruyor. Allah'ım, kendi planları kendi başlarına makus eyle. Ya Rabbi, kahraman ordularımızı karada, denizde, havada daim mansur eyle, muzaffer eyle. Allah'ım, dünyaya İslam'ın nurunu yaymayı yine bu Necip millete nasip eyle ya Rabbi. Yapmış olduğum geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Makamlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle. Allah'ım, şimdiden bütün amellerimizi ahseni kabul ile makbul eyle. Amin, amin, amin. Dahe ve Yasin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

Zaman akıyor. Zamanın sahibinin emaresi olan güneş, yerini aya bırakmaya hazırlanıyor. Bu yüzden solgun rengi. Günün ağırlığını yavaş yavaş yüklenen güneş, yorgun şimdi. Sadece güneş mi yorgun? İhtiyarlığın yükünü omuzlayan insan da büktü boynunu. Ufuklardan ışıklarını bir bir toplayan güneşe bakan insan da biliyor. Hazırlık var. Vakit yolculuk vakti. Mevsimlerdense hazan. Yemyeşil yapraklar yerleri süpürüyor şimdi. Kurşunla kaplandı gök. Rüzgarlar soğuk esiyor. Saçlarına düşen aklarla kızıl ufukları seriden insan, faniliğin şuuruna varıyor. İşte tam bu an anlıyor Rabbinin neden asrın üzerine yemin ettiğini ve asrı idrak edemediğine insanın neden hüsrana sürüklendiğini. Oyun ve eğlenceden ibaret olan dünyanın zevalini aklına getiremediğinde nasıl aldandığını. Oysa çok önceden söylenmişti söylenen. Elbet dürülecek mekan ve tükenecek zaman. Sönüverecek güneş ve ay. Bu yüzden henüz güneş batmadan, karanlık çökmeden, sermaye tükenmeden, tam da bu anda dön Rabbine.

Vakit ikindi. İkindinin şuuruna er. Orta namaza çağırırken seni ezan ve henüz hala varken vakit, durma, sığın ona. Secdelerle teselli bul. Batmak üzere güneş, bitmek üzere ömür. Bu yüzden çok değerli her saniye. Haydi, güneş senden yüz çevirmeden, sen Rabbine çevir yüzünü şimdi. Vakit, ikindi namazı vakti.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Nida. Radyo Nida.
1: Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası Sultan II. Murat, annesi Hüma Hatun. Daha küçük yaşlardan itibaren titiz bir eğitimden geçen II. Mehmet, gönül eğitimini Akşemseddin Hazretlerinin manevi terbiyesinde ikmal etti. Bu terbiyenin başlayışı şöyle olmuştu. Hacı Bayram-ı Veli, Sultan II. Murat Han'ı ziyarete geldi. Yanında talebesi ve manevi evladı Akşemseddin de vardı. Sultan Murat Han, bu mübarek zatın feyzinden oğlu Şehzade Mehmet'in istifade etmesini istedi. Her cengaver sultan gibi Murat Han da İstanbul'un fethini hayal ediyordu. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine, "Efendim, acep İstanbul'un fethi kime müyesser olacak?" diye sorunca, o da, "Feth-i mübini görmek şu şehzadeyle, işte Akşemseddin'e nasip olacak," cevabını verecekti. Bu açık kerametle duygulanan Murat Han, oğlunu Akşemseddin'in terbiyesine vermek için Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinden izin istedi. Bu vesileyle Akşemseddin bu sorumluluğunu aldı, onu Feth-i Mübin'e manen hazırlamaya başladı. Bu hazırlıkta elbette diğer hocalarının rolleri de oldu. Onlardan bir tanesi, bir gün hocası Molla Gürani Hazretleri, Şehzade Mehmet'in gece yarısı odasının ışığının yandığını gördü. Yanına girdi. "Şehzadem," dedi, "niye uyumadınız?" O da, "Hocam," dedi, "mütalaa ediyorum, düşünüyorum." Hocası sordu, "Hangi dersi çalışıyorsun, düşünüyorsun?" Hiçbir şey söylemedi, sustu. Hocası çalıştığı dersi merak edip, onun masası üzerindeki yığınla evrakı karıştırmaya başladı. Hepsi İstanbul'un fetih projeleriydi. Üzerinde çalışılan krokiler, haritalar. O, fethin nasıl gerçekleşebileceğini planlıyordu. Hocası, "Bunlar nedir evladım?" deyince Fatih, içinde gizlediği sırrı o zaman açıklamak zorunda kaldı. "Hocam," dedi, "sır olarak kalması şartıyla, nicedir uykusuz kalıp da yaptığım çalışmaların ne olduğunu size söyleyebilirim." Hocası tebessüm etti, başını salladı ve şöyle dedi Fatih Sultan Mehmet Han, "Hocam, bu iş nicedir içimi yakıp kavurmaktadır. Düşünüyorum ki, ta sahabe-i kiramdan beri defalarca muhasara edilen ve mübarek ashabın kanlarıyla sulanmış bulunan şu Konstantiniye şehri için neden fetih olmuyor? O beldeyi fethetmenin yolu nedir? İşte bu yüzden uykularım kaçıyor hocam. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Bunun planlarını yapıyorum." Hocası küçük Fatih'i son derece takdir etti. Ayrıca onun bu işi başarabilmesi için gerekli haslet, meziyet ve seviyeye bir an evvel ulaşabilmesi yolunda şu yön verici nasihatte bulundu. "Evladım, bu büyük zafere nail olmanı inan canı gönülden arzu ediyorum. Lakin ben senin cahil bir sultan olmanı değil, alim, ehli kalp ve firaset sahibi bir hükümdar olmanı istiyorum evladım. Zaten Konstantiniye şehrinin mutlaka fethedileceğini kaç asır evvelden ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bildirdiler. Buyurmuşlardı ki, Konstantiniye elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir. Evladım, bu itibarla efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin met ederek müjdelediği o büyük şanlı fetih, mutlaka ki alim, adil, dirayetli ve daha birçok üstün meziyetlere sahip bir kumandan tarafından gerçekleşecek. Dolayısıyla senin maddi ve manevi her türlü eğitimini tekmil ettikten sonra o büyük fethe seferber olman ruhumun en büyük emelidir. Küçük şehzade, hocasının gönlünden taşan bu samimi nasihatlerindeki nükteleri kavradı, yıllar yılı
bunlardan manevi bir kuvvet aldı. Hedeflenen dirayet ve kemalata ulaşabilmek için gece gündüz gayret etti. Nitekim çok küçük yaşlarda İstanbul'un fethiyle zihnen son derece meşgul olup adeta bu konuda fani olan şehzade ilim yolundaki gayretini eksiltmedi, kısa zamanda hem Arapçayı, Farsçayı, Latinceyi, Sırpçayı ve Yunancayı ana dili gibi konuşmaya ve yazmaya başladı. Fen ve teknik bilgileriyle de savaşlarda kullanacağı harp aletlerini geliştirdi. Hatta projesi kendisine ait olan ilk havan topunu döktürdü, İstanbul'un fethinde bunları kullandı. Kendisi hem dünyevi ilimlerde hem de manevi ilimlerde gelişmişti. Tarihle meşgul olmuş, beyliklerin, devletlerin nasıl meydana geldiği, tarih sahnesinden nasıl yok oldukları ile ilgili hep okumalar yaptı. Fatih, ilmi seviye ve ruhi derinliğinin neticesinde ulu bir sultan, büyük bir cengaver, aynı zamanda engin gönüllü bir derviş oldu. Fatih Sultan Mehmet Han, devrinin en büyük alimlerinden ders almış bir sultandı. Ashab-ı kiram zamanından beri devam ede gelen ve İstanbul'un fethine hedef alan ulvi bir heyecan şeraresi halindeki hamlelerinin sonuncusunun başkumandanlığını yapıyordu. Yaratılışındaki birçok özellik almış olduğu maddi ve kalbi eğitimle birleşerek onu feth-i mübine çoktan hazırlamış bulunuyordu. Henüz 21 yaşındaydı. Sultan olduktan hemen sonra ulema ve ümerayı topladı, İstanbul'un fethini istişare etti. Ancak toplantıya katılanların ekserisi, "Efendim, Konstantiniyye'nin fethi ancak Mehdi aleyhisselamın işidir, bugünün şartlarında imkansızdır" dediler ve bu işe razı olmadılar. Bunu işiten Akşemseddin Hazretleri ortaya çıkan neticeye hemen müdahale etti. "Hayır, Sultanımız Mehmet Han Allah'ın izniyle Konstantiniyye'yi fethedecek" dedi. Kararın fethe müteallık olmasını sağladı ve yıllardır İstanbul fethinin hasretiyle büyüyen Sultan Mehmet Han da bundan ziyadesiyle memnun kaldı. Derhal hazırlıkların yapılmasını emretti. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin 900 sene önceki müjdesini gerçekleştirerek onun müjdesindeki iltifatlarına nail olmak için asker, kumandan, sultan, alim ve evliyanın gönülleri heyecan ve istirak çağlayanı halindeydi. Dualar, dualar, dualar. Fatih ve askerlerinin asıl gücü bundan kaynaklanıyordu. Nitekim Halid bin Zeyd radıyallahu an, "Ondan itibaren İstanbul'a karşı vaki her sefer ve her fetih hamlesi neticesiz kaldıkça, ümit ve cesaret kırılacağı yerde, bilakis dökülen mübarek sahabe kanlarının ilavesiyle mücahitlerin azmi daha büyüyordu. Evvelki o başarısız hamleler ve bu yolda sarf edilmiş netice bulmayan emekler, sanki yağmur dolu bulutların mecburi bir inişle boşalması gibi fethin de zuhur safhasına intikalini zaruret haline getiriyordu. Ashab-ı kiram hazeratından başlayarak birçokları fetih hamlesinde kanlar döktü. Şimdi o kanlar, o mübarek kanlar, Fatih ve askerlerine bir vefa borcu gibi görünüyordu. Fatih'in eşsiz dehasının eseri olarak gemiler karadan yürütülüyor, havan topları mevzilerine oturtturuluyordu. Gönüller bir an evvel Bizans'a girip Ayasofya'da ezan okuyabilmenin heyecanını duyuyor. Asker "ne olursa olsun inşallah zafer bizimdir" diyordu. Bir başkası "artık
ya şehit olup cennete veya zaferle Bizans'a gireceğiz diyordu. Her biri üzerlerine lav gibi ateş akıtan Bizans'ın surlarına tırmanmak için bugün şehitlik sırası benim diyerek şehadet vuslatının aşk ve heyecanını yaşıyordu. Hasıl kelam, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fetih sırasında sadece topla, tüfekle, kılıçla değil, bunların ardında bir evliya duası ve manevi ordu da beraberdi. Tarihi bir vakaydı bu. Özellikle Akşemseddin Hazretleri'nin manevi alanda olduğu kadar, zahiri, görünen alanda da büyük yardımları oldu. Onun Sultan Mehmet Han'a olan dua ve niyazları, zuhur eden bir takım aksaklıkları giderme bakımından verdiği nasihatler de oldukça önemliydi. Gerçekten de Akşemseddin Hazretleri'nin Boğaz'dan Bizans'a erzak ve yardım getiren düşman donanmasına engel olunamaması karşısında atını denize süren Fatih'i irşaden yaptığı tavsiyeler tarihi bir kıymet arz eder. O maneviyat sultanı, talebesi olan Fatih Sultan Mehmet Han'a dedi ki, ''Evladım, saf ve temiz selamları ulaştırdıktan sonra sultanımıza arz olunur ki, donanma mürettebatının ihmalinden doğan hadise kalplere hayli üzüntü ve hoşnutsuzluk verdi. Eldeki bir fırsatın kaçırılmasına mahzun olduk. Zannımca bu hatanın sebeplerine gelince, birincisi, gayrette bir anlık zafiyet gösterilmesi ve siz sultanımızın idari hususlardaki talimatlarının ihmal edilmesi. İkincisi, bu zayıf kulun ettiği dua ve bir takım manevi işaretlere binaen verdiği fetih müjdesine itibar edilmemesi. Daha birçok mahsur sayılabilir. O halde sultanım, taarruzdayken yumuşaklık göstermeyip disiplini muhafaza ediniz. Kim itaatsizlik ettiyse, kimin ihmali varsa araştırıp cezalandırın. Böyle yapmazsanız, yarın kaleye hücumla surların dibindeki hendeklerin doldurulması gerektiğinde bunlar önemsenmez, emriniz dinlenmez. Bilirsiniz, bazıları cezadan korkar. Umudumuz, imkan ölçüsünde gerek fiilen, gerek emir vererek ve hükmetmek hususunda ciddi ve gayretli olup azmi elden bırakmamanızdır. Aynı şekilde ihmalkar davrananları cezalandırma işini merhamet ve insaflı birine bırakınız ki gerektiği şekilde cezalar infaz eylensin. Unutmayın, Tevbe suresinin 73. ayetinde şöyle buyuruyor Allahu Teala: Ey peygamber! Kâfirlerle ve münafıklarla savaş. Karşılarında çetin ol. Onların yeri cehennemdir. O ne kötü dönüş yeridir. Önden gitmeyenlerin kalbinde zafiyet vardır sultanım. Onlar münafık hükmündedir. Ve kâfirlerle cehennem azabında beraber olacaklardır. Himmetinizi yüksek tutun. Sonunda mahzun, mahcup olmayalım. Huzur-u ilahiye ferah, muzaffer olarak gidelim. Unutmayalım, hüküm sadece Allah'ındır. Ancak kul elinden geldiği kadar gayret ve çalışmada kusur etmemelidir. Sultanım, bu gece kalbi kırık bir şekilde Kur'an-ı Kerim tilavet eyleyip yatmıştım. Allah'a çok şükür ki nicedir vaki olmayan müjdeler gerçekleşti. Hazretinize söylediklerimiz fuzuli kelam sayılmasın. Bunlar siz hünkârımıza olan muhabbetimizdendir. Böyle zatlar geldi. Böyle nasihatler ettiler. İşte Feth-i Mübin bu olaylardan sonra oldu. Zaman o kadar uzadı ki bir türlü fetih gerçekleşmiyordu. Başlangıçta fethe karşı çıkanlar arasında huzursuzluk başladı. Öyle ki Sultan Fatih'in yanına vardılar. Sultanım,
bir dervişin sözüyle bu kadar asker helak oldu. Hala Frengistan'dan kafire yardım geliyor. Artık fetih ümidi kalmadı, dediler. Hem fethin gecikmesinden hem de onu istemeyenlerin yaptıkları taziklerden son derece canı sıkılan Fatih, veziri Ahmet Paşa'yı hocası Akşemseddin'e yolladı. Paşa, paşa, var Şeyh Hazretlerine sor ki, kaleyi fethetmek ve zafere ulaşmak müyesser midir? Bu suale Akşemseddin Hazretleri cevap verdi. Ümmeti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar Müslümanlar ve gaziler bir kafir kalesine hücum eylediler. İnşallah fetih müyesser olur. Haberini uçurdu. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han bu haberden istediği cevabı alamamış olduğundan ve biraz da içinde bulunduğu o durumun verdiği fetih ve zafer isteğinin sabır ve itidalindeki tahammülü zorlamasıyla Ahmet Paşa'ya döndü. Paşa, bu haber bana kâfi değil. Müjdelediği zaferin vaktini de bana bildirsin, dedi. Genç sultanın içinde bulunduğu durumu gayet iyi bilen Akşemseddin Hazretleri derin derin ufuklara daldı. Ve fethin akamete uğramaması için sultanın irade ve azmini manen takviye zarureti hissetti. Uzun müddet Rabbine iltica etti. Secdelere kapandı, dua etti. Nihayet görünen göründü. Kendisinden istenilen malumatı verdi. Rabiülevvel ayının 20. günü seher vaktinde sıdgu himmetle filan canipten hücum edilsin, yani şu istikametten, fetih o gün nasip ola. Konstantiniye şehri ezan sadalarıyla dola, dedi. İşte bu müjdeyi alan Sultan Mehmet Han, 29 Mayıs 1453 miladi tarihinde sabah karadan ve denizden görülmemiş bir azimle büyük bir hücum başlattı. Top gürültüleri arasında göklere yükselen kösler, davullar, mehterin sesleri, tekbir sadalarıyla birleşerek Fatih ve askerlerini peygamber müjdesi rehberliğinde İstanbul'a bir sel gibi akıtıyordu. Böyle bir heyecan ve şevkle yapılan hücumla nihayet surların üzerinde Ulubatlı Hasan'ın diktiği bayrak dört bir yana dalgalanmaya başladı. Artık Konstantiniye fethedilmişti. Defalarca kuşatılan bu şehrin fethi, genç hükümdar Gazi Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştu. Cihangir hünkâr, fetihten sonra alimler, arifler ve paşalarla beraber, hatta sonradan kendisini muhakeme edecek olan Kadı Hızır Bey'le de yan yana muhteşem bir merasimle Edirne kapıdan şehre girdi. Beyaz atının üzerinde askerlerine son talimatı şöyle olacaktı. Gazilerim, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ki İstanbul'un fatihleri oldunuz. Mukavemet etmeyip aman dileyenlere sakın dokunmayın. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hastalara da en küçük bir zarar vermeyin. Sadece size helal olan ganimetlerden alın. Bunlar insan hakları beyannamesinden asırlar öncesinde ilan edilen hükümler, milli tarihimizin en şerefli vesikalarından biridir. Bu adil tavır karşısında hayran kalarak gözleri dolan İstanbul'un patriği Fatih'in ayaklarına kapanacaktı. Fatih onu ayağa kaldırıyor. Bizim dinimizde insanlar karşısında Allah'a secde eder gibi eğilmek haramdır. Kalkınız, lütfen kalkınız. Size ve sizinle birlikte bütün Hristiyanlara her türlü hak ve hürriyetlerinizi iade ediyorum. Şu andan itibaren artık hayatınız ve hürriyetiniz hususunda sakın korkmayın. Patrikhane, Rum Ortodoks cemaatinin lideri olarak
tarih içinde kazanmış bulunduğu bütün imtiyazları muhafaza edecek. Merak etmeyin dedi. Gerçekten de Fatih Sultan Mehmet Han daha sonra bir ferman yayınlayacak ve bu sözlerini teyit ve tekrar edecek ki bunun manası ortadan kalkmak durumuna gelmiş olan Patrikhane'yi yeniden ve daha kuvvetli bir surette ayakta tutmaktı. Bu Fatih'in ileri görüşlülüğünün parlak misallerinden biri. Neden? Çünkü İstanbul'daki Patrikhane o zaman dünya Ortodoksluğunun merkeziydi. Devleti Aliye'nin düşmanlarından olan Ruslar ve Sırplar bu merkeze bağlıydı. Katolik papalıkta Ortodoks alemi arasında başlangıçtan beri husumet vardı. Eğer Ortodoks mezhebinin merkezi ortadan kaldırılmış olsaydı, zamanla Hristiyanlık alemi Papa'nın liderliği altında birleşebilirdi. Bu ikililiğin devamı için papalığın muadil ve mukabili olarak devamı gerekiyordu. Buysa Hristiyan birliğini parçalamak demekti. Bunun için ki Fatih fermanında Patrin Ekümenik yani Alem Şumul vasfını da kabul etti. Bu davranışla takip edilen siyasetin bir diğer yönü de Müslümanların Hristiyanlara karşı adaletli ve müsamahakar tutumunun Hristiyanlık alemi üzerinde akla getireceği müsbet tesirdi. Gerçekten de Osmanlı'nın Büyük Fransız İnkılabı'yla başlayan milliyetçilik cereyanlarına kadar Rumeli'de nüfusça azınlık olunduğu halde sağlayabildiği o barış ve sükûnun temelinde yatan asıl olay budur. Ayrıca bu adalet birçok Hristiyanın gerçek dine, İslam'a hidayetine de vesile olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han rahmetullahi aleyh Şehzadebaşı Bayezid yolunu takip ederek ilerliyordu. Yol kenarlarında askerler selama durmuşlardı. Rum kızları ise genç sultanı çiçek yağmuruna tutuyorlardı. Bu sırada bir derviş yolun ortasına çıktı. Fatih Sultan Mehmet Han'a "İstanbul'u fethettim diye bu kadar kendine paya alma. Sen İstanbul'u bizim gibi dervişlerin duasıyla aldın." dedi. Fatih Sultan Mehmet Han cevaben "Doğru söylersin derviş baba. Lakin savaş dua askeriyle kılıç askeri müşterek hareket ederse zafere ulaşır. Duayı bırakanları ahiret cehennemi bekler. Kılıcı bırakanlara da çok yazık olur. Dua temel saiktir ama ona esbaba tevessül de eklenmelidir ki netice alınabilsin. İşte bugün de böyle olmuştur. Hep birlikte hem dua eyledik hem de kılıç salladık. Zafer müyesser oldu. Zaferin sırrı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip etmek dedi. Yani dua elbette gerekli ama sadece dua ile olmuyor ve örnek verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasız bir adım atmıyordu ama askeri stratejilerle hatta istişarelerle de kararlar verdi. Hem dua hem kılıçla. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethini maddi sebepler kadar manevi ricalin himmetine de affetmekte. Bundan dolayı kendisine gül atan Rum kız çocuklarına hocası Akşemseddin Hazretlerini gösteriyor ve bu iltifatların asıl onun yani başarıda kendisine omuz veren maneviyatın hakkı olduğunu ifade ediyordu. Onun Akşemseddin Hazretlerine gösterdiği tazim pek yüksekti. İstanbul'u fethettiği gün etrafındakilere, "Bende gördüğünüz bu sevinç ve huzur yalnız buranın fethine değil, Akşemseddin gibi aziz ve mübarek bir Allah dostunun benim zamanımda ve benimle beraber olmasındandır," diyecekti. Şiirlerini Avni mahlasıyla yazan hünkârın ruhi derinliğini aksettiren şu iki beytinde onun İlahi Kelimetullah davasında sadece ve sadece
Allah'ın nebileriyle velilerine istinad ettiği görülmekte. Dedi ki, İmtisali cahidü fillah oluptur niyetüm. Dini İslam'ın mücerret gayretüdür gayretüm. Niyetim, Allah yolunda cihat edin emrine uymaktır. Gayretim de İslam dininin halis ve ulvi gayretidir. Enbiya ve evliyaya istinadım var benim. Lütfi haktandır hemen ümmidi fethü nüsretüm. Benim peygamberlere, Allah dostlarına bağlılığım vardır. Fetih ve zafer ümidim de daima Allah'ın lütfundandır. Başta Akşemseddin Hazretleri olmak üzere bütün evliyaullah, bilhassa İstanbul'un fethinde ona her türlü maddi ve manevi yardımı sağladılar. Öyle ki Akşemseddin Hazretleri Fatih'e fetihten evvel geleceğe ait malumatlar bile vermişti Allah'ın izniyle. Daha sonra Akşemseddin Kuddisesi Ruhu Hazretlerine fetih sonrasında niçin fethi önceden haber vererek gelecek hakkında sözler söyledin diye sorulunca o da kardeşim Hızır Aleyhisselam'dan fethin ne zaman zuhur edeceğini öğrenmiştik buyuruyordu. Manevi ordular da vardı. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethinden sonra daha evvel fetih için oralara gelen şehit olan ashab-ı güzenin kabirlerini tespit ettirmeye başladı. Bunlardan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mihmandarlığını yapan Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anın kabrini hassaten tespit ettirmek istiyordu. Ancak düşman tecavüzlerine karşı muhafaza maksadıyla gizlenmiş olan bu mübarek kabri şerif bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine Akşemseddin Hazretlerine, Efendi Hazretleri, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin kabrini nasıl bulabiliriz diye sordu. Akşemseddin birkaç dakika düşünceye daldı. Sonra mübarek ve şanlı sahabinin kabrinin yerini gösterdi. Oraya işaret olması için bir sopa dikildi. Fakat Fatih Mehmet Han, hocasına itimatsızlığından değil, ancak gönlünün tamamen mutmain olması için geceleyin o sopanın yerini değiştirdi. Ertesi gün belirlenen yeri kazmak üzere gelindiğinde Akşemseddin Hazretleri tekrar murakabeye vardı, gözlerini kapadı huzur üzere ve talebesi Fatih'in hayret bakışları arasında "Sultanım, işaretimizin yeri değiştirilmiş" deyip sopayı eski yerine getirdi. Artık Fatih Sultan Mehmet Han'ın gönlünde hiçbir şüphe kırıntısı kalmadı ve gösterilen yer kazılmaya başlandı. Birazdan Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anh'a ait mezar çıktı. Bir taş vardı. Sultan Fatih'in emri üzerine taşın altındaki kabir tamamen ortaya çıkarıldı. Üzerine bir türbe, yanına da bir cami ve medrese inşa edildi. Allah dostlarını çok seviyordu. Akşemseddin Hazretlerini de. Kendisine çok hürmet gösteriyordu. Sık sık ziyaretine gider, yanından huzur içinde dönerdi. Akşemseddin Hazretleri de ara sıra kendisini ziyarete gelince Fatih ayağa kalkar, onu haşiyetle ayakta karşılardı. Mahmud Paşa bir gün merak ve hayretle, "Aziz Sultanım, siz hiçbir alime göstermediğiniz hürmet ve tazimi Akşemseddin'e gösteriyorsunuz. Onun yanında size bambaşka bir hal oluyor. Onun diğer alimlerden ne farklı bir tarafı var acaba?" Dedi ki, "Hiçbir zaman mekan ve şahısta görmediğim heybet ve cazibeyi ben kendisinde görüyorum. Bu heybet ve muhabbet gönlümü altüst ediyor. Beni apayrı alemlere sevk ediyor. Muhabbet ve heybet birbirine zıt iki hal olduğu halde ruhumda nasıl birleşiyor, ben de buna hayret ediyorum.
Bu hal nedir? Bu hal neyin nesidir? İnan ben de bilmiyorum. Ama anlıyorum ki bu onun cismani varlığından değil, Hakk'ın mazharı olmasındandır. Onun huzurunda elim titriyor, dilim dolaşıyor. Aciz bir çocuk gibi kalıyorum. Onun gönül penceresinden ayrı alemler, ayrı nakışlar hissediyorum. İşte bu halim, onun ruh dünyasının bana olan belki yansıması. İşte bu sebeple fetihten sonra Akşemseddin Hazretleri de sultanın kendi sohbetinden alacağı feyiz ve devlet işlerini aksatmaması için İstanbul'dan ayrılacaktı. Göynü'ye gidecekti. Ancak sultan Fatih'le aralarındaki o gönül bağı ve manevi irşadı mektuplarla devam etti. Baba-oğul muhabbetinden daha öteye bir yakınlıkla sultanla hocasının arasındaki bu yüksek muhabbeti sergileyen bir mektup var. İşte o mektuptan kısa bir bölüm aktaralım sizlere. İşte Akşemseddin Hazretlerinin gönlünden taşan bir öğüt. Evladım, dünya rahatlığı ahiret rahatlığına nispetle yok gibidir. Hiçe iltifat etmeyiniz. Belaların en şiddetlisi peygamberlere, sonra velilere, sonra halifeleredir. Peygamberler ve veliler yolunun yolcusu olduğunuzu en büyük nimet bilip hiçbir beladan elem duymayınız, aksine lezzet alınız. Kur'an-ı Kerim'de bir zorluk, iki kolaylık arasında zikredilir. İnşallah yakın zamanda zorluklar bitecek. Her tarafta düşmanlar zelil ve hakir olacaktır. Yanımda Allah'a ahdettiğiniz şeyleri sakın ola ki bozmayınız. Böyle yaptığınız takdirde her zaman mansur ve muzaffer olursunuz. Memleketin durumu sizin durumunuza bağlıdır. Zira sultanlar memlekete nispetle bedendeki ruh gibidirler. Bedeni idare eden ruhtur. Kendinizi sıradan insanlar gibi zannetmeyin ve memleketin ıslahından başka şeylerle, boş işlerle meşgul olmayın ve selam. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri velilerin ziyaretlerinden büyük bir huzur buluyordu. Onların feyiz ve berekatından gönlü vecd ile dolup taşıyordu. Bir gün zamanın evliyasından Şeyh Ebu'l-Vefa Hazretlerini ziyaret etmeyi istedi. Etrafındakilerle birlikte tekkenin kapısına kadar gitti. Ne görsün ki herkese açık olan kapı kendisine kapatılmıştı. Düşünün, 7'den 77'ye kim olursa olsun herkese açık olan, kapalı tutulmayan kapı devrin hükümdarının yüzüne kapatılmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han üzüldü, rengi soldu. İçeride Ebu'l-Vefa Hazretleri de mutlu değildi. O da üzgündü. Müridan, etrafındakiler edepten dolayı bir şey soramıyorlardı. Efendim, bu işin sırrı nedir? Padişahımız neden içeriye giremiyor diye hadisenin seyrini merak ediyor, bunu seslendiremiyordu. Nasıl olurdu bu? Bir sarhoşa bile açık olan kapı, kimsenin döndürülmediği bu kapı, müjdeli bir hadis-i şerifin tecellisine mazhar olan bu zata nasıl kapatılırdı? Fatih mahzun bir şekilde geri döndü. Bir çağ kapayıp bir çağ açan, Bizans surlarını yerle bir eden Ulu Hakan, bir gönül erinin küçük bir tekkesinin esrarlı kapısını açamadan geri dönecekti. Aradan bir zaman geçtikten sonra hünkâr, yine hassas kalbinin derinliklerinden gelen bir heyecanla Ebu'l-Vefa Hazretlerini ziyarete hazırlanıp erkanıyla tekrar oraya gitti. Ama yine aynı manzara, yine kapı kapalı. Hünkârın dehşeti arttı. Yardımcısına, kemal-i edep ile huzura gir. Anla bakalım, bu iş neyin nesi? Neden yüzümüze kapılar kapatılıyor? Bu ne acep bir haldir?
yardımcısı huzura girdi. Ebu'l-Vefa Hazretlerinin şu sözü olacaktı: "Hünkârımız Fatih'in hassas ve coşkun bir gönlü vardır. Buraya girer de bizim alemimizdeki zevki tadarsa bir daha buradan ayrılmak istemez ve devletin idaresine dönmez. Lakin bu mülk, bu sorumluluk, bu ümmet ona emanettir. Kendisi kadar değerli, liyakatli bir kimse gelip onun yerini dolduramazsa hem mülk hem ümmet zarar görecek. O da ben de günahkar olacağız. Sonra ruhu buranın manevi havasıyla dolacak, neyi varsa buraya getirip infak edecek. Dula, yetime, garibe, onlara verilecek imkanlar buraya akmaya başlayacak. Aynı zamanda müridanın gönlüne dünya muhabbeti girecek evladım ve düzenimiz bozulacak. Söyleyin, hünkârımız efendimize bizler buradan dua ederiz. Gönlü gönlümüzün içindedir ama o devlet yönetiminde kalsın." Fatih'in yardımcısı huzurdan ayrılıp tekkenin kapısında merakla neticeyi bekleyen hünkârına bu sözleri nakledince hünkâr sordu: "Hazret bu hislerini ifade ederken nasıldı?" Dedi ki: "Hünkârım, Ebu'l-Vefa Hazretleri bir taraftan bu sözleri söylerken diğer taraftan da gönlü hicran ile yanmış olmalı ki gözlerinden damlalar döküyordu." dedi. Fatih Sultan Mehmet Han başını önüne eğdi. Ufuklara sığmayan bakışları derin mehtaplı bir gece gibi başka bir aleme döndü. Gözleri nemlendi. Baharda dallarda biriken şebnemler gibi yaşlar dökmeye başladı. Ebu'l-Vefa Hazretleri ile görüşmek kendisine hiç nasip olmadı. Ve sonra Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin vefatı Ebu'l-Vefa Hazretlerine haber olarak gitti. Ve görüşmeleri musallada oldu. Çünkü Ebu'l-Vefa Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın cenaze namazını kıldıracaktı. Hassas, ince ruhlu,

gözlerden gizlenmişti. 300 bin kişilik muhteşem bir orduyla yola çıktı. Ancak henüz yolun başındayken zehirlendi ve Gebze'de şehiden vefat eyledi. Daha evvel de 14 defa Venedikliler tarafından zehirlenmek istenmiş, fakat hepsi de bertaraf edilmişti. En sonuncu zehirlenme ise takdiri ilahi olarak fark edilmedi ve Koca Sultan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine ilaveten, bir de şehadet rütbesine nail olarak 1481'de Rabbine kavuştu. Fatih Sultan Mehmet Han'ı zehirleyen Maestro Jacopo adlı Yahudi bir doktor olacak ve bu son ortaya çıkacaktı. Bu doktor, Yakup Paşa ünvanıyla saray doktorları arasında yerini almıştı. Cenaze namazı Şeyh Ebul Vefa Hazretleri tarafından kıldırıldı. Kendisinin inşa ettirdiği Fatih Camii'nin kıble tarafındaki türbesine defnoldu. Bağı İrem'de Gül-i Muhammed açtı. Cennet gibi bir İrem bahçesinde bir Muhammed gülü açtı sallallahu aleyhi ve sellem. Evladım, bilesin ki ben 14 yaşından beri İstanbul'un projeleriyle yatıp kalktım. Fetih hazırlığı olarak Rumeli Hisarı'nı yapmak istedim. Planlarını kendim çizdim, daha sonra Mimar Muslahittin de çalıştı. İnşaatında askerlerimle birlikte büyük bir iman ve heyecanla çalıştık. Ben de sırtımda taş taşıdım. 6000 işçinin geceli gündüzlü vecd ve iman heyecanıyla çalışması neticesinde 132 gün gibi akıl almaz bir zamanda Hisar'ın inşasını tamamladık. Hisar'ın planına kuş bakışı nazar edildiğinde Arapça Muhammed yazısı okunur. Mim harflerinin olduğu yerlerde kuleler, ha ve dal harflerinin olduğu yerlerde ise istihkamlar yer alır. 53 gün İstanbul surlarında ne çileler çektik. Öyle bir ruh haline girdim ki, ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u dedim. Arslan yürekli cengaver askerlerim de İstanbul surlarına ateş lavları arasında tırmanırken adeta şehitliği paylaşamayıp, hayır bugün şehitlik sırası bende diyerek birbirleriyle yarış ettiler. İşte benim ve sinesi iman dolu askerlerimin kalbi bu kıvama varınca Rabbimiz bize zafer nasip eyledi. Böylece ben peygamber müjdesinin bereketiyle çağ açıp kapatabildim. Asırlardır ecdadımızın hayaliyle yaşadığı bu büyük fetih bizi rehavete sürüklemedi. İstanbul'da 18 gün kadar kaldıktan sonra tekrar sefere çıkıp Allah yolunda cihada devam ettim. Allahu Teala rahmet buyursun. Hem kendinin hem bu fethe iştirak eden ve iştirak edemeyip dualarıyla amin diyen manevi sultanların da ruhaniyetlerine hediye olmak üzere buyurun. Bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife. Bismillah.

0: Reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939 WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
6: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 249, Nesai İmamet 42, İbn-i Mace Mesacit 16.
5: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Bu Kurban Bayramı'nda yoksulluk, kuraklık ve imkansızlıklarla mücadele eden nice aile, bayram sevincini sizin desteğinizle yaşasın. Vacip kurban bağışınız, sofralara bereket, gönüllere umut, yüzlere tebessüm olsun. Siz de kurban ibadetinizi yerine getirirken, binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimizin duasına ortak olun. Kurbanlarınızı vermiş olduğunuz vekaletle sizin adınıza kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurban bağışlarınız için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün.

0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Hayallerinizin birer kağıt ev gibi yerle bir olduğunu hissettiğiniz o an, aslında ruhunuzun en büyük inşasına başlandığı andır. Bizler beşer aklımızla hayatı sadece kendi istediğimiz çizgide ilerlediğinde başarılı sayarız. Oysa kainatın mutlak hakimi olan Allah bazen bizim küçük ve cılız hayallerimizi bizzat kendi eliyle yıkar. Bu yıkım bir ceza veya terk edilmişlik değil, aksine sizin o daracık dünyanızdan çıkarılıp Allah'ın sizin için murad ettiği o sonsuz ve görkemli geleceğe hazırlanma sürecidir. Eğer bugün elinizde kalan tek şey hayal kırıklığıysa, biliniz ki Allah sizin için çok daha büyük bir saray inşa etmek üzere eski ve dayanıksız binanızı yerle bir etmektedir. Toprağın derinliklerine gömülen bir tohumun çatlaması, onun yok oluşu değil, muazzam bir çınara dönüşmesinin ilk adımıdır. Sizin de yıkılan hayalleriniz, aslında ruhunuzun çatlaması ve ilahi nura açılması için gereken o mukaddes sarsıntıdır. Ruhunuzun derinliklerinde yankılanan o sızılı soruya kulak verin. Neden her şey yarım kaldı diye sormak yerine, bu yarım kalanların arkasındaki tamlığa odaklanın. İnsan plan yapar ama kader o planın üzerindeki tozu silker atar. Allah bir şeyi sizden alıyorsa, mutlaka yerine daha hayırlısını koymak için yer açıyordur. Bizler sınırlı bakış açımızla sadece kaybettiğimiz oyuncağa ağlayan bir çocuk gibiyizdir. Ancak babası ona daha güzelini getireceği için elindekini almıştır. Sizin hayatınızda kapanan her kapı aslında sizi yanlış yollardan koruyan şefkatli bir ilahi kalkandır. Eğer o hayaliniz gerçekleşseydi, belki de bugün sahip olduğunuz bu derin tefekkür ve sarsılmaz iman gücüne asla erişemeyecektiniz. Yıkılan her köprü sizi karşı kıyıdaki asıl vatanınıza, yani Allah'ın mutlak himayesine daha çok yaklaştırır. Zihninizin koridorlarında birer gölge gibi dolaşan başarısızlık hissi, aslında sizin kibrinizi kıran ilahi bir ilaçtır. Allah sevdiği kulunun sadece kendi gücüne dayanmasını ister. Siz kendi zekanızla, kendi imkanlarınızla bir yerlere varmaya çalıştığınızda yollar tıkanır. Çünkü Allah size "ben buradayım" demektedir. Hayalleriniz yıkıldı çünkü Allah sizin sadece dünyaya ait küçük birer parça olmanızı istemiyor. O sizin kainatı kucaklayan bir ruha sahip olmanızı diliyor. Maddi dünyada kaybettiğiniz her mevzi manevi dünyada kazandığınız devasa bir zaferdir. Eğer bugün kimsenin desteğini bulamıyorsanız ve tüm kapılar yüzünüze kilitlendiyse müjdeler olsun. Çünkü Allah sizi aracıları aradan çıkarıp bizzat kendi kudretiyle muhatap alıyor demektir. Bu makam öyle bir makamdır ki dünyadaki tüm başarılar onun yanında sönük kalır. Geleceğin belirsizliği kalbinizi bir mengene gibi sıkıştırdığında Rezzak ve Fettah olan Allah'ı hatırlayın. O sizin için öyle yollar açacaktır ki aklınız bu hıza yetişmekte zorlanacaktır. Yıkılan hayallerinizin enkazı üzerinde yeni bir benlik inşa ediliyor. Bu yeni benlik artık rüzgarın önünde savrulan bir yaprak değil, kökleri arşa uzanan sarsılmaz bir çınar olacaktır. Yaşadığınız her hayal kırıklığı aslında ruhunuzdaki sahte benlikleri temizleyen ilahi birer ameliyattır. Allah sizi kimseden bir şey beklemeyecek kadar vakur ve onurlu bir şahsiyete dönüştürüyor. Artık dünün yasını tutmayı bırakın ve gökyüzüne bir kez daha bakın. Orada sizin için parlayan güneş sadece sizin uyanmanızı bekliyor. Allah'ın sizin için inşa ettiği gelecek bugüne kadar hayal ettiğiniz her şeyden daha görkemli, daha kalıcı ve daha nurlu olacaktır. Şimdi bu sarsılmaz güvenin verdiği huzurla ayağa kalkın ve kaderinize tebessüm edin. Siz artık sıradan bir yolcu değil, bizzat kudret eli tarafından korunan ve özel bir ihtimamla yetiştirilen ilahi bir elçisiniz. Geçmişin hüzünlü hatıralarını ruhunuzdan aşağı bir nehre bırakır gibi özgürleştirin. Allah sizinle beraberdir ve onun olduğu yerde henüz söylenmemiş en güzel sözler ve yaşanmamış en büyük zaferler sizi beklemektedir.
İnşirah ferahlığı kalbinizin her hücresine dolarken sadece Allah'ın vekil olduğuna iman etmenin o muazzam gücüne yaslanın. Yolunuz selamet gönlün her daim ferah kalsın. Zafer senin ruhunda ve huzur tam olarak şu an kalbindedir. Allah'ın sizin için hazırladığı o büyük sürpriz artık şah damarınızdan daha yakındır. Gecenin en karanlık vaktinde gökyüzüne bakıp neden bu ıssızlık benim payıma düştü diye sorduğunuzda aslında kainatın sahibiyle en saf bağınızı kurmaya başlıyorsunuz demektir. Çoğu insan hayatın parlak ve gürültülü sahnelerinde mutluluğu ararken seçilmiş ruhlar, sessizliğin ve yıkılmış gibi görünen hayallerin içindeki derin manayı keşfederler. Eğer şu an kendinizi bir enkazın ortasında hissediyorsanız, biliniz ki bu enkaz aslında sizin eski ve kısıtlı benliğinizin kalıntılarıdır. Allah bazen bizi en hassas yerimizden sarsar, çünkü içimizde uyuyan o devasa potansiyelin uyanması için bu sarsıntı şarttır. Sizin bitti dediğiniz noktada aslında ilahi bir başlangıç filizlenmektedir. Yıkılan her hayal bir sonraki büyük adımınız için yer açan bir tasfiye memuru gibidir. Allah sizin elinizdeki cam kırıklarını alıyor, çünkü size pırlantalar vermek istiyor. Ancak sizin gözleriniz hala o değersiz cam parçalarındaki yansımalara takılı kalmış durumda. Dünya hayatı bir sınav kağıdı gibi önümüze serildiğinde, bizler genellikle soruların zorluğuna takılıp kalırız. Oysa her soru bizi bir üst makama taşıyacak olan gizli bir anahtardır. Planlarınızın altüst olması ve çok istediğiniz bir kapının yüzünüze kilitlenmesi aslında alemlerin Rabbi tarafından size verilmiş bir moladır. Bu mola sizin yanlış yöne gitmenizi engellemek ve sizi daha büyük bir felaketten korumak içindir. Bizim cılız aklımız sadece anı görürken Allah sizin tüm geleceğinizi ve ruhunuzun ebedi selametini görür. Bir kapı kapanıyorsa bu o kapının arkasında sizin için bir hayır kalmadığının en açık delilidir. Allah sevdiği kulu için her zaman en güvenli yolu seçer. Bu yüzden yaşanılan kayıpları birer eksilme değil, ruhsal birer arınma süreci olarak değerlendirmek gerekir. Sizin eksik kaldığınız yerler, ilahi lütfun kalbinize sızması için açılmış mukaddes çatlaklardır. İnsan ruhu bir metal gibidir ve en kaliteli kılıçlar, en sert ateşlerde dövülerek şekil alır. Siz de şu an kaderin o kor ateşinde dövülüyorsunuz ve canınızın yanması aslında şekil alıyor olmanızın bir işaretidir. Eğer Allah sizi bu kadar derin sınavlardan geçirmiyor olsaydı, siz sıradan bir hayatın sığ sularında kaybolup gidecektiniz. Oysa şimdi derin denizlerin kaptanı olmaya hazırlanıyorsunuz. Maddi darlıklar, insanların vefasızlığı ve hayallerin yarıda kalması aslında sizin kimseye eyvallahı olmayan o vakur duruşunuzu inşa etmek içindir. Allah sizi öyle bir noktaya getirmek istiyor ki orada ondan başka kimseye muhtaç olmadığınızı tüm hücrelerinizle hissedeceksiniz. Bu muazzam özgürlük makamına ulaşmak için dünyevi tüm iplerin tek tek kopması gerekir. Bağlarınız koptukça hafifliyor ve hafifledikçe hakikate doğru yükseliyorsunuz. Geçmişin hayaletlerini artık ruhunuzun kapısından kovma vaktiniz geldi. Keşkelerle dolu bir zihin ancak bugünün bereketini baltalar. Allah size her sabah taze bir sayfa açarken, sizin hala eski sayfaların yırtıklarında teselli aramanız, ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Yaralarınız sizin utancınız değil aksine, bir zamanlar ne kadar büyük fırtınalara göğüs gerdiğinizin şeref madalyalarıdır. Hayatınızın yönetmen koltuğunda bizzat Yaradan varken, sizin senaryonun gidişatından korkmanız, imanın tadını henüz tam almadığınızı gösterir. Tevekkül sadece dille söylenen bir kelime değil, kalbin tüm endişeleri bir kenara bırakıp mutlak güven limanına demir atmasıdır. Siz kendinizi Allah'ın emin ellerine bıraktığınızda, imkansız görünen yolların
birer birer çiçek açtığına şahit olacaksınız. Şimdi artık gözlerinizi kuruyun ve alnınızı secdeden kaldırmış bir mümin vakarıyla geleceğe bakın. Kaderinizdeki o muazzam dönüşüm, sizin bu teslimiyetinizle başlayacaktır. Allah size hayal ettiğinizden çok daha fazlasını verecek olan yegane güçtür. Ancak O, önce sizin kalbinizdeki sahte putları temizlemenizi bekler. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü Allah sizin sadece gölgelere aşık olmanızı istemiyor. O, bizzat ışığın sahibiyle tanışmanızı murad ediyor. Bu büyük buluşmanın heyecanıyla dolun ve ruhunuzun bu yeni inşasına izin verin. Gelecek sizin için nurla döşenmiş bir yol gibi uzanıyor. Sadece güvenin ve yürüyün. Çünkü her adımınızda bizzat meleklerin size eşlik ettiği o mukaddes yolculuğun tam ortasındasınız. Vuslatınız, mübarek sonunuz hayır olsun. Yüreğinizdeki cam kırıklarının canınızı her geçen gün daha fazla yaktığını hissediyor olabilirsiniz. Ancak o keskin sızıların ruhunuzda açtığı her derin yara, aslında ilahi bir nurun içeri sızması için hazırlanmış muazzam menfezlerdir. İnsan zihni, kendi kurguladığı senaryolar gerçekleşmediğinde dünyayı başına yıkılmış bir zindan zanneder. Oysa mutlak hakikat şudur ki, Allah senin küçük dünyanı bazen bilerek sarsar. Ta ki sen o daracık kozandan çıkıp sonsuz gökyüzüne kanat çırpabilesin. Şu an yaşadığın o büyük hüsran aslında senin için yazılmış çok daha ihtişamlı bir destanın giriş cümlesinden başka bir şey değildir. Yıkılan her köprü seni yanlış istikametlere gitmekten alıkoyan merhametli bir settir. Allah senin o zayıf temelli hayallerini yıkar. Çünkü o senin ruhuna ebedi ve sarsılmaz bir kale inşa etmeyi murad etmiştir. Zamanın

aksine seni her şeyi çekip çeviren mutlak iradeye, yani Allah'ın kudretine teslim olmaya bir davettir. Şunu iyi bil ki, bir kapının kilitli kalması senin orada rızkının bittiğine değil, asıl rızkının başka bir kapının eşiğinde seni hasretle beklediğine işarettir. İnsan bazen en büyük zararını, sarını en çok istediği şeyin gerçekleşmesinde yaşar. Allah ise seni senden daha çok severek, o zararlı arzunu senin elinden şefkatle çekip alır. Kendi iç dünyanda verdiğin o amansız savaş, aslında senin asıl kimliğini bulma mücadelesidir. Hayallerin yıkıldığında ortaya çıkan çıplak gerçeklik, senin sahte benliklerinden kurtulma anındır. Allah senin etrafındaki o geçici dekorları kaldırıyor ki, sen perdenin arkasındaki asıl sanatçıyı görebilesin. İnsanların seni takdir etmediği, başarılarının görmezden gelindiği o konu, yalnızlık kuyusunda aslında sen, bizzat Yaradan tarafından özel bir sohbete seçiliyorsun. Maddi dünyadaki her kayıp, ruhun hafiflemesi ve semavi yolculuğuna daha hızlı devam edebilmesi için birer yük atma işlemidir. Sen eksildiğini sanırken aslında arınıyorsun. Sen kaybettiğini düşünürken aslında ebedi olanı kazanmaya yer açıyorsun. Hafızanın kuytularında birer yük gibi taşıdığın eski yenilgileri artık bir tarafa bırakmanın vakti geldi de geçiyor bile. Allah sana her yeni nefeste yepyeni bir kainat bahşederken, senin dünün tozlu raflarında takılı kalman sadece ruhunu yorar. Başarısızlık dedikleri şey, aslında başarıya giden yoldaki en değerli tecrübe hazinesidir. Allah senin her gözyaşını bir rahmet damlası gibi kabul eder ve sabrının karşılığını hiç ummadığın bir anda, hiç beklemediğin bir lütufla taçlandırır. İnancın sarsıldığında sadece şu gerçeğe yaslan. Mülkün sahibi olan Allah, bir karıncanın dahi rızkını ve yolunu şaşırtmazken, seni bu fırtınalı denizde tek başına mı bırakacak? Hayır. O şu an senin gemini en güvenli limana yanaştırmak için dalgaları bizzat yönetiyor. Artık omuzlarındaki o ağır yorgunluk hırkasını çıkarıp, at ve ruhunun yeniden doğuşuna izin ver. Senin için hazırlanan o muazzam gelecek, bugün döktüğün her damla terin ve her hıçkırığın karşılığını kat kat verecek kadar cömertçe kurgulanmıştır. Allah senin hayallerini yıktı, çünkü sana kendi hayallerini, yani ilahi takdirini yaşatmak istiyor. Bu süreçte kalbinin her kırılışında, ya Cabbar ismini hatırla. O, kırıkları en güzel şekilde onarandır. Yarın güneş doğduğunda, bugün çektiğin tüm zahmetlerin seni ne kadar bilge ve ne kadar güçlü kıldığını anlayacaksın. Yolun aydınlık, sonun mutlak bir huzur olsun. Zira sen artık bizzat kudret eli tarafından en ince ayrıntısına kadar planlanmış muhteşem bir zaferin arifesindesin. Ruhunuzun orta yerinde aniden patlayan o derin sessizliğin, aslında hayatınızdaki en gürültülü yalanları susturmak için gönderilmiş bir lütuf olduğunu hiç düşündünüz mü? İnsan nefsi her zaman bir inşa etme, sahip olma ve hükmetme tutkusuyla yanar tutuşur. Fakat Allah bazen en çok güvendiğimiz o sütunları tek bir vuruşla yıkar. Bu sarsıcı eylem, aslında sizin zayıf bir temel üzerine kurduğunuz o sahte cennetten sizi kurtarıp sarsılmaz bir hakikat zeminine oturtmak içindir. Eğer bugün hayalleriniz parmaklarınızın arasından kayıp gittiyse, bu sizin beceriksizliğiniz değil, aksine ilahi bir tasfiye operasyonudur. Allah kalbinizi dünyevi hırsların tozundan arındırıyor ki, orada sadece kendi cemali ve size özel hazırladığı o muazzam gelecek tecelli edebilsin. Yıkılan her hayal aslında ruhunuzun üzerine binen gereksiz yüklerin birer birer tahliye edilmesidir. Hayatın akışına karşı kürek çekmekten yorulduğunuz o bitkin anlarda aslında akıntıya teslim olmanın bilgeliğini keşfetmeye davet ediliyorsunuz. Bizler planlarımızı kağıt üzerinde yaparken, kainatın sahibi o planların altına çok daha derin ve

geniş bir imza atar. Şunu unutmayın ki, sizin şer sandığınız o tıkanmış yollar, aslında sizi çok daha büyük felaketlerden koruyan şefkatli birer settir. Eğer o çok istediğiniz kapı açılmadıysa, Allah o kapının ardındaki karanlığı bildiği ve sizi karanlığa feda etmek istemediği içindir. Maddi ve manevi kayıplar, aslında sizin asıl cevherinizi ortaya çıkaran birer zımpara kağıdı gibidir. Zımparalanan her yeriniz, canınızı yakar belki ama sonunda ortaya çıkan o parlak ve pürüzsüz ruh, her türlü acıya değecek kadar kıymetlidir. Allah sizi sıradan bir hayatın sığ kıyılarından alıp, büyük ruhların fırtınalı ama onurlu denizlerine taşıyor. İnsanların sizi anlamadığı, emeğinizin zayi olduğu ve kendinizi yapayalnız hissettiğiniz o kuytu köşelerde, aslında meleklerin alkışladığı bir makamdasınız. Allah bazen kulunu dünyadan öyle bir koparır ki, kulun ondan başka dönecek hiçbir sığınağı kalmaz. İşte bu mutlak muhtaçlık hali, insanın kainattaki en güçlü olduğu andır. Sizin hüsran dediğiniz şey, aslında ilahi bir rütbedir. Hayalleriniz yıkıldı çünkü o hayaller, sizin bu dünyaya köle olmanıza sebep olacaktı. Allah ise sizin hür olmanızı, sadece kendi iradesine boyun eğerek tüm dünyaya meydan okumanızı murad ediyor. Yaşadığınız her daralma, ruhunuzun bir sonraki genişleme evresi için biriktirdiği o kutsal basınçtır. Barajın kapakları kapandığında su birikir, sessizleşir ama o sessizlik aslında muazzam bir enerjiye gebe olan bir bekleyiştir. Hüznün o ağır perdesini aralayıp kaderin nazik dokunuşlarını görmeye başladığınızda artık hiçbir yenilgi sizi korkutamayacaktır. Allah bir kulu için hayırlı olanı takdir ettiğinde önce o kulun elindeki sahte oyuncakları alır. Sizin yasını tuttuğunuz o yıkıntılar aslında üzerine inşa edilecek olan o görkemli geleceğin harfiyatıdır. Temel ne kadar derin kazılırsa bina o kadar yüksek ve sarsılmaz olur. Sizin ruhunuzda açılan o derin çukurlar Allah'ın oraya dikeceği muazzam rahmet ağacının kökleri içindir. Endişeyi bir kenara bırakın ve sadece onun Ya Latif isminin tecellilerini izleyin. O en zor şartlar altında bile kuluna incelikle yol gösterendir. Şüphe yok ki dün sizinle olan Rabbiniz bugün de yarın da sizinledir ve o asla kulunu zayi etmez. Şimdi tüm o hayal kırıklıklarını birer tecrübe libası gibi kuşanın ve yolunuza eskisinden daha emin adımlarla devam edin. Sizin için kurulan o ilahi senaryoda hiçbir sahne boşuna değildir. Her gözyaşı, gelecekteki mutluluğunuzun toprağını sulayan birer rahmet damlasıdır. Allah hayallerinizi yıktı çünkü size hayal bile edemeyeceğiniz bir gerçeklik bahşetmek istiyor. Bu mukaddes inşa sürecine sabırla eşlik edin ve ruhunuzun nasıl birer birer yüceldiğine şahitlik edin. Göreceksiniz ki her şey bittiğinde başlayacak olan o büyük fetih, bugün çektiğiniz tüm sancıları bir anda unutturacak kadar nurlu olacaktır. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin sahibi sizi en güzel şekilde yeniden inşa ediyor. Yolunuz ebedi bir sükunete, gönlünüz ise mutlak bir vuslata ersin. Zamanın durduğunu, nefesinizin daraldığını ve adımlarınızın boşluğa düştüğünü hissettiğiniz o kırılma noktası, aslında kainatın kalbiyle sizin kalbinizin aynı hizada atmaya başladığı mukaddes bir eşiktir. Biz insanoğlu, hayatı kendi çizdiğimiz dar sınırlarda yaşamak isteriz. Oysa Allah bizim için sınırları arşa dayanan muazzam bir ufuk murad eder. Eğer bugün çok güvendiğiniz dağlara karlar yağdıysa ve o çok değer verdiğiniz hayalleriniz avuçlarınızdan bir kum tanesi gibi süzülüp gittiyse, bu bir sonun değil, ilahi bir mimarinin ilk harcıdır. Allah sizin kendi elinizle kurduğunuz o derme çatma kulübeyi yıkar. Çünkü o, sizin ruhunuza ebedi bir saray inşa etmeyi dilemiştir. Yıkım,
inşanın ilk şartıdır. Eski olan, çürük olan ve fani olan gitmelidir ki, yerine sarsılmaz, nurani ve ilahi olan gelebilsin. Bu yüzden hüzne boğulmak yerine, üzerinizdeki tozları silkeleyin ve ruhunuzda yükselen o yeni yapının ihtişamını izlemeye başlayın. Dünya denen bu devasa labirentte yolunuzu kaybettiğinizi düşündüğünüz anlarda, aslında bizzat Yaradan tarafından en kestirme yola sevk edildiğinizi fark etmelisiniz. İnsan, kendi küçük lambasıyla karanlığı aydınlatmaya çalışırken, çoğu zaman sadece önündeki engelleri görür. Ancak Allah, sizin lambanızı söndürür ki, güneşin doğuşuna şahitlik edebilesiniz. Planlarınızın altüst olması, kariyerinizin sekteye uğraması ya da kalbinizin derin yara alması, aslında sizin sahte putlarınızdan özgürleşme merasiminizdir. Bizler bir şeyi çok istediğimizde, onun bizim için tek kurtuluş olduğunu sanırız. Oysa Allah, o istediğimiz şeyin bizim hapishanemiz olacağını bildiği için, onu bizden şefkatle uzaklaştırır. Bu bir mahrumiyet değildir. Bu, bizzat ilahi bir koruma kalkanıdır. Sizin başarısızlık dediğiniz şey, Allah'ın sizi yanlış bir başarıdan korumak için attığı merhametli bir imza gibidir. Kendi iç sesinizin yankısında boğulurken duyduğunuz o "neden ben?" çığlığı, aslında ruhunuzun kemale ermesi için gereken o kutsal basıncın sesidir. Allah her kuluyla farklı bir dilden konuşur. Kimine bollukla, kimine ise yoklukla seslenir. Eğer sizin payınıza hayallerin yıkılması ve zorlu bir bekleyiş düştüyse, biliniz ki siz Allah'ın en zorlu ama en onurlu derslerine muhatap alınıyorsunuz. Büyük ruhlar, büyük fırtınalarda şekillenir. Durgun sularda kaptanlık yapmak herkesin harcıdır. Ancak Allah sizi dalgaların efendisi yapmak istiyor. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, ruhunuzdaki kibri yontan birer elmas uçlu kalem gibidir. Siz eksildiğinizi sandıkça, aslında ağırlaşan safralarınızdan kurtuluyor, semavi bir yükselişe hazırlanıyorsunuz. Bu süreçte yalnız kalmanız, kalabalıkların gürültüsünde kaybolmamanız ve sadece onun sesine odaklanmanız için kurgulanmış ilahi bir tenhalıktır. Hafızanızın kuytularında hapsolmuş, eski yenilgilerin tortularını artık bir nehrin akışına bırakır gibi özgürleştirme vaktiniz gelmiştir. Allah size her sabah yeni bir güneş vaat ederken, sizin hala dün kararan ufuklara bakmanız, kendi ruhunuza yaptığınız en büyük hüzündür. Başarısızlık sadece bir duraktır. Varış noktası değildir. Allah sizin her gözyaşınızı bir rahmet tohumu olarak kabul eder ve o tohumlar vakti geldiğinde sizin için hiç beklemediğiniz bahçeler filizlendirecektir. Şüphe ve endişe tevekkülün düşmanıdır. O her an bir yaratıştadır sırrınca, sizin için şu saniye bile yepyeni bir gelecek ilmek ilmek dokunmaktadır. Elinizden gidenlere üzülmek, gelecek olan büyük nimetlere perde çekmektir. Kendinizi mutlak ve kusursuz olan ilahi iradenin şefkatli kollarına bırakın. Göreceksiniz ki rüzgar sizi her zaman olmanız gereken en doğru yere taşıyacaktır. Şimdi tüm o yorgunlukları birer tecrübe libası gibi kuşanın ve göğsünüzü genişleterek yeni bir nefes alın. Sizin için kurulan bu ilahi senaryoda hiçbir sahne zayi edilmez ve hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Allah, hayallerinizi yıktı çünkü size hayallerin ötesinde bir gerçeklik, yani kendi rızasını ve ebedi saadetini vaat ediyor. Bu mukaddes inşa süreci tamamlandığında, geriye dönüp baktığınızda, bugün çektiğiniz her sancının ne kadar değerli birer inciye dönüştüğünü hayretle göreceksiniz. Sabrınız en büyük zırhınız, dualarınız ise en güçlü kanatlarınız olsun. Yolun sonu, bugün hayal bile edemeyeceğiniz kadar nurlu bir şafakla müjdelenmiştir. Emanetin sahibi sizi
asla yarı yolda bırakmaz. O, kırık kalplerin içinde yaşayan ve orayı yeniden ihya edendir. Huzur artık kalbinizde, zaferse şah damarınız kadar yakınınızdadır. Hayatınızın en güvenli limanında olduğunuzu sandığınız bir anda, rüzgarın aniden yön değiştirmesi ve geminizin rotasından sapması, aslında tesadüfi bir kaza değil, ilahi bir seyrü sefer hamlesidir. Bizler fırtınaları her zaman yıkıcı birer düşman olarak görürüz. Ancak İbn-i Arabi gibi hakikat yolcuları bilir ki, fırtına geminin altındaki yosunları temizleyen ve onu hantallıktan kurtaran bir arınmadır. Eğer bugün kurduğunuz tüm dünyevi dengeler sarsılıyorsa ve en çok güvendiğiniz planlarınız bir toz bulutu gibi dağılıyorsa, bu durum Allah'ın sizin üzerinizdeki özel bir tasarrufundan kaynaklanmaktadır. Siz kendi küçük aklınızla bir gelecek kurgularken, Allah sizin için ebedi bir nizam tasarlar. Hayallerinizin yıkılması aslında sizi sahte ve iğreti olanın esaretinden kurtarıp, hakiki ve kalıcı olanın özgürlüğüne ulaştırmak içindir. Toprak sarsılmadan altındaki hazine ortaya çıkmaz. Ruh sarsılmadan da içindeki ilahi nurun keşfi mümkün olmaz. Dünya sahnesinde rolünüzün bittiğini sandığınız o yorgun akşamlar, aslında asıl perdenin açıldığı muazzam bir şafak öncesidir. Çoğu zaman bir şeyi çok istediğimizde, onun gerçekleşmesini bir başarı sayarız. Oysa bazen en büyük başarı o kapının hiç açılmamasıdır. Allah sizin kalbinizdeki sahte umutları bir cerrah titizliğiyle kesip atar. Çünkü o umutlar ruhunuzu zehirleyen birer prangaya dönüşmüştür. Maddi kayıplar insanların size sırt çevirmesi veya kariyer basamaklarında ayağınızın kayması, aslında sizin dikey bir yükselişe hazırlanmanız için gereken yatay bir duraklamadır. Bizler sadece önümüzdeki duvarı görürüz oysa, Allah o duvarın arkasındaki sonsuz bahçeyi inşa etmektedir. Yıkılan hayalleriniz o bahçenin gübresidir. Ve bugün çektiğiniz sızılar o bahçedeki çiçeklerin kokusuna dönüşecektir. Kendinizi bir boşlukta değil bizzat Yaradan'ın merhamet kucağında hissedin. Çünkü hiçbir yaprak onun izni olmadan düşmez ve hiçbir gözyaşı boşa akmaz. Ruhun o ıssız ve soğuk koridorlarında tek başınıza yürürken duyduğunuz yankılar aslında kalbinizin gerçek sesini bulması için verilen birer işarettir. İnsan kalabalıklar içinde kendi sesine yabancılaşır ve başkalarının hayallerini kendi hayalleri sanmaya başlar. Allah sizi bu gürültüden koparıp sessizliğin içine çekiyorsa, bilin ki size söyleyecek çok özel bir sırrı vardır. Başarısızlık hissi dediğiniz o karanlık örtü, aslında sizin egonuzu yani nefsinizi törpüleyen mukaddes bir zımparadır. Bu süreçte ne kadar çok incinirseniz, o kadar çok parlayacaksınız. Allah sevdiği kulunu dünyadan soğutur ki, o kul sadece Hakk'ın aşkıyla ısınabilsin. Sizin yarım kalan hikayeleriniz, İlahi bir mürekkeple yeniden yazılmak üzere bekletilmektedir. Kaybettiğiniz her şey aslında bir gün size bin katı olarak dönecek olan birer emanettir. Ancak bu dönüş sizin hayal ettiğinizden çok daha farklı ve yüce bir makamda gerçekleşecektir. Geleceğin o gri bulutlarla kaplı manzarasına bakıp endişeye kapılmak yerine o bulutların arkasındaki rahmet yağmurunu beklemeyi öğrenmelisiniz. Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır. Ve sizin bu süreçteki her saniyeniz en ince ayrıntısına kadar planlanmıştır. Hayatın size sunduğu zorluklar aslında sizin manevi kaslarınızı geliştiren birer ağırlıktır. Bu ağırlıkları kaldırdıkça ruhunuz güçlenecek ve yarın karşınıza çıkacak olan o büyük fethi taşıyabilecek bir vakara erişeceksiniz. Gelecek endişesi aslında Rezzak ve Fettah olan Allah'a olan güvenin bir testidir. O kuşların rızkını gökyüzünde belirlerken, sizin nasibinizi bir insanın onayına veya bir bankanın hesabına mı bıraktı sanıyorsunuz?
Sizin için inşa edilen o muazzam gelecek, bugün döktüğünüz alın terinin ve kalbinizdeki sızının tam merkezinde filizlenmektedir. Artık dünün enkazından kurtulun ve ruhunuzun bu yeni mimarisine izin verin. Şimdi tüm o hayal kırıklıklarını birer basamak yaparak gökyüzüne doğru bir adım daha atın. Siz artık dünyanın sığ beklentileriyle savrulan bir yaprak değil kökleri, arşa uzanan sarsılmaz bir çınarın ilk filizisiniz. Allah hayallerinizi yıktı, çünkü o hayaller sizin bu dünyada boğulmanıza neden olacaktı. Oysa şimdi size sunulan bu yeni yol, ebedi bir saadete ve sonsuz bir huzura açılmaktadır. Kalbinizdeki her kırığı bir yıldız gibi görün. Onlar sizin karanlık gecenizi aydınlatan ilahi fenerlerdir. İnşirah suresinin o serin rüzgarı ruhunuza dolarken, sadece Allah'ın sizin için en iyisini bildiğine olan sarsılmaz imanınızı tazeleyin. Yolun sonu vuslat, sonu ışık ve sonu mutlak bir zaferdir. Müjdeler olsun size. Çünkü bizzat kudret eli tarafından en ince detayına kadar dokunan görkemli bir geleceğin tam arifesindesiniz. Ruhunuz ebedi bir sükunetle şereflensin. Ruhunuzun üzerine çöken o ağır sis bulutu, aslında bakışlarınızı dış dünyadan çekip, kalbinizin içindeki o sönmez kandile yöneltmeniz için kurgulanmış ilahi bir perdedir. Çoğu insan, hayatın sadece güneşli günlerden ibaret olduğunu sanır. Oysa toprağın altındaki tohum, karanlığın ve soğuğun baskısı olmadan dışarıya filiz veremez. Eğer şu an hayallerinizin paramparça olduğunu ve emeklerinizin boşa gittiğini düşünüyorsanız, biliniz ki Allah sizin ruhunuzu bu dünyanın sığ limanlarına demirlemekten kurtarmak için o bağları bizzat koparıyor. Siz küçük bir sandalın güvenliğini ararken, Allah sizi okyanusları aşacak bir geminin kaptanı olmaya hazırlıyor. Bu yıkım, aslında sizin sahte kimliklerinizden sıyrılıp asıl cevherinize ulaşmanız için gereken mukaddes bir soyunma sürecidir. Kırılan her hayaliniz, üzerine daha sağlam ve daha yüksek bir gelecek inşa edilecek olan o sarsılmaz kayalığın ortaya çıkmasını sağlar. Zamanın durduğunu ve kaderin size sırtını döndüğünü hissettiğiniz o sızılı anlarda, aslında arşın tüm melekleri sizin sabrınızı hayranlıkla izlemektedir. Bizler genellikle bir kapının kapanışına o kadar odaklanırız ki, o kapının arkasındaki uçurumu görmeyiz. Oysa Allah bizi o uçurumdan korumak için kapıyı bizzat kilitler. Planlarınızın altüst olması, kariyerinizin sarsılması veya sevdiklerinizin vefasızlığı, aslında kalbinizde sadece Allah'ın tecellilerine yer açılması için yapılan manevi bir temizliktir. İbn Arabi der ki, Allah bir kulu dünyadan mahrum bıraktığında, aslında ona kendi yakınlığını ikram etmek istiyordur. Sizin kaybettiğiniz her şey, aslında ruhunuzun üzerine binen ve sizi aşağı çeken birer gereksiz ağırlıktı. Şimdi hafifliyorsunuz ve hafifledikçe beşeri kaygıların ötesindeki o muazzam ilahi sükunete daha fazla yaklaşıyorsunuz. İç dünyanızda bir deprem gibi yankılanan o hüsran duygusu aslında egonuzun, yani nefsinizin sahte saraylarını yerle bir eden rahmani bir fırtınadır. Siz kendinizi yetersiz veya başarısız hissettiğinizde aslında Allah size "Benim gücüme dayan" demektedir. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu dünyaya ait birer tutsağı olmanıza sebep olacaktı. Allah ise sizin hür olmanızı, sadece kendi iradesine boyun eğerek tüm kainata meydan okumanızı murad ediyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki genişleme evresi için güç topladığı o sessiz bekleme odasıdır. Maddi imkanların daralması veya yolların kapanması, sizi asıl rızkın sahibi olan Rezzak ismiyle tanıştırmak için sunulmuş eşsiz bir fırsattır. Siz sebeplerden ümidinizi kestiğiniz an, sebeplerin yaratıcısı olan Allah bizzat devreye girer ve mucizeler tam o noktada filizlenmeye başlar. Hafızanızın derinliklerinde birer yük gibi taşıdığınız
eski yenilgileri ve sizi yarı yolda bırakanların bıraktığı tortuları artık ruhunuzdan aşağı bir nehre bırakır gibi özgürleştirin. Geçmişin hüzünlü hatıralarıyla bugünün taze rahmetini gölgelemek, kendinize yapacağınız en büyük haksızlıktır. Allah size her sabah yepyeni bir güneş ve her nefeste taze bir umut bahşederken, sizin dünün enkazında teselli aramanız ruhunuzu sadece yorar. Başarısızlık dedikleri şey, aslında başarıya giden yolda biriktirdiğiniz en değerli tecrübe hazinesidir. Sizin her gözyaşınız, gelecekteki mutluluğunuzun toprağını sulayan birer rahmet damlasıdır. Allah hayallerinizi yıktı, çünkü size hayal bile edemeyeceğiniz, bizzat kendi kudretiyle inşa ettiği bir gerçeklik sunmak istiyor. Bu mukaddes, inşa sürecine şüphe duymadan eşlik edin. Çünkü o fırça darbeleri sizi eşsiz bir sanat eserine dönüştürüyor. Şimdi bu ilahi emniyetin verdiği o sarsılmaz vakarla, doğrulun ve gökyüzüne bir kez daha umutla bakın. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir toz zerresi değil, her adımı özel bir hikmetle planlanan ilahi bir tasarımın parçasısınız. Kaderin sizin için sakladığı o görkemli son, bugün yaşadığınız tüm acıları size bir saniyede unutturacak kadar parlak ve bereketli olacaktır. İnşirah suresinin o sönmez ışığı kalbinizin her köşesini aydınlatırken, sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını dilediğine dair o sarsılmaz imana sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu hürriyet ve sonu sonsuz bir aydınlıktır. Müjdeler olsun size. Çünkü emanetin sahibi olan Rabbiniz sizi asla kendi başınıza bırakmadı ve o büyük fetih artık kalbinizin kapısındadır. Ruhunuz ilahi bir huzurla yeniden hayat bulsun. Kendi yarattığınız dünyanın enkazı altında nefes almaya çalışırken, aslında üzerinizdeki o ağır beton yığınlarının sizi ezmek için değil, sizi dışarıdaki sahte gürültüden korumak ve özünüze döndürmek için orada olduğunu fark ettiğinizde her şey değişecek. İnsanoğlu kendi kurguladığı ufak mutluluk senaryoları bozulduğunda isyan bayrağını çeker. Oysa Allah o sığ senaryoyu daha derin bir trajediye dönüşmeden önce bizzat müdahale ederek bitirmiştir. Şu an hissettiğiniz o boşluk aslında ilahi bir doluluğun habercisidir. Eğer hayalleriniz bugün birer birer suya düştüyse, biliniz ki o su sizin ruhunuzdaki kibrin ateşini söndürmek için oradadır. Allah, sizin kendinize inşa ettiğiniz o iğreti tahtları yıkar ki, kalbinizdeki asıl tahta sadece kendi sevgisi yerleşebilsin. Bu yıkılış aslında bir şahlanışın, bir uyanışın ve kendinizi yeniden tanıyışınızın mukaddes başlangıcıdır. Adımlarınızın birbirine dolandığı ve her hamlenizde daha fazla batağa saplandığınızı düşündüğünüz o anlarda, aslında kainatın sahibi size dur ve sadece bana bak demektedir. Bizler çabalamayı her zaman bir kurtuluş sanırız. Ancak bazen en büyük kurtuluş, çabalamayı bırakıp ilahi iradenin akışına teslim olmaktır. Planlarınızın darmadağın olması, sizin kontrolünüz dışındaki bir gücün sizi çok daha güvenli bir rotaya çevirdiğinin en açık kanıtıdır. İbn Arabi'nin dediği gibi, kulun muradı ilahi muratla çatıştığında, Allah kulunu korumak için kulunun muradını boşa çıkarır. Sizin hüsran dediğiniz o kapalı kapılar, aslında içinde ateş olan odalara girmenizi engelleyen birer merhamet kilididir. Kaybettiğiniz her imkan, aslında ruhunuzun üzerine binen ve sizi manevi bir felçten kurtaran birer yük tahliyesidir. Şimdi hafiflediniz, şimdi asıl özgürlüğe, yani kimseye minnet etmemeye her zamankinden daha yakınsınız. Karanlık bir dehlizin en derin yerinde olduğunuzu sandığınızda, duyduğunuz o cılız ses, aslında sizin fıtratınızın, yani gerçek benliğinizin size geri dönme çağrısıdır. Allah, sevdiği kulu dünyadaki tüm dayanaklarından mahrum bırakır ki, o kul sadece Hay isminin sarsılmaz gücüne tutunsun. Sizin hayalleriniz yıkıldı,
Çünkü o hayaller sizin bu fani dünyada ebedi kalacağınız yanılgısını besliyordu. Allah ise sizin bu dünyadan bir yolcu gibi geçip gitmenizi ve ebedi yurdunuz için en güzel azığı hazırlamanızı murad ediyor. Yaşadığınız her başarısızlık aslında birer nefs terbiyesi operasyonudur. Sizi reddeden her kapı sizi asıl olanın huzuruna daha çok yaklaştırır. Maddi dünyada kaybettiğiniz her mevziyi manevi alemde fethettiğiniz devasa bir kaledir. Bu süreçte hissettiğiniz yalnızlık aslında mülkün gerçek sahibiyle birebir muhatap olmanız için kurgulanmış muazzam bir tenhalıktır. Geleceğin o sisli ve belirsiz manzarası kalbinizi korkuyla doldurduğunda, bir kuşun her sabah hiçbir rızık endişesi duymadan kanat çırpışındaki o mutlak güveni hatırlayın. Siz kainatın özü olarak yaratılmışken, rızkınızın veya huzurunuzun bir insanın insafına bırakıldığını mı sanıyorsunuz? Maddi kısıtlamalar ve hayallerin yarıda kalması, kalbinizdeki dünya kirlerini arındıran ilahi birer iksirdir. Allah, sizin önünüzdeki dar yolları kapatır ki, size doğrudan arştan gelecek olan o muazzam bereketi bizzat ellerinizle tutabilesiniz. Endişeyi bir kenara bırakın ve sadece onun kusursuz planına güvenin. Sizin için inşa edilen o görkemli gelecek, bugün döktüğünüz hüzün yaşlarının ve çektiğiniz iç sızların tam merkezinde, bir inci gibi sabırla olgunlaşmaktadır. Dünün enkazından kurtulun ve ruhunuzun bu yeni mimarisine, yani Allah'ın takdirine sevinçle teslim olun. Şimdi bu muazzam uyanışın verdiği vakarla ayağa kalkın ve hayatın size fırlattığı tüm taşları gelecekteki sarayınızın birer yapı taşı olarak kullanmaya başlayın. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir yaprak değil, kökleri Allah'ın vaadine dayanmış sarsılmaz bir çınarın ta kendisisiniz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam fetih, bugün yaşadığınız tüm zahmetleri size bir anda unutturacak kadar görkemli, nurlu ve bereket dolu olacaktır. İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı kalbinizin her köşesini bir bahar yağmuru gibi yıkarken, sadece Allah bana yeter demenin sarsılmaz onuruna bürünün. Yolun sonu sadece bir başarı değil, mutlak bir vuslat ve sonsuz bir sükunettir. Müjdeler olsun size. Çünkü emanetin sahibi sizi en güzel şekilde yeniden inşa ediyor ve o büyük şafak artık çok yakındır. Ruhunuz ebedi bir nura gark olsun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim Müsafirin 210.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk, yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk, Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hakim Deavat 1925.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn-i Hibban, Ed'iye 945.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası Sultan II. Murat, annesi Hüma Hatun. Daha küçük yaşlardan itibaren titiz bir eğitimden geçen II. Mehmet, gönül eğitimini Akşemseddin Hazretleri'nin manevi terbiyesinde ikmal etti. Bu terbiyenin başlayışı şöyle olmuştu. Hacı Bayram-ı Veli, Sultan II. Murat Han'ı ziyarete geldi. Yanında talebesi ve manevi evladı Akşemseddin de vardı. Sultan Murat Han, bu mübarek zatın feyzinden oğlu Şehzade Mehmet'in istifade etmesini istedi. Her cengaver sultan gibi Murat Han da İstanbul'un fethini hayal ediyordu. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine, "Efendim, acep İstanbul'un fethi kime müyesser olacak?" diye sorunca, o da, "Fethi mübini görmek şu şehzade ile işte Akşemseddin'e nasip olacak." cevabını verecekti. Bu açık kerametle duygulanan Murat Han, oğlunu Akşemseddin'in terbiyesine vermek için Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinden izin istedi. Bu vesileyle Akşemseddin bu sorumluluğunu aldı, onu Feth-i Mübin'e manen hazırlamaya başladı. Bu hazırlıkta elbette diğer hocalarının rolleri de oldu. Onlardan bir tanesi, bir gün hocası Molla Gürani Hazretleri, Şehzade

de Mehmet'in gece yarısı odasının ışığının yandığını gördü. Yanına girdi. "Şehzadem," dedi, "niye uyumadınız?" O da, "Hocam," dedi, "mütalaa ediyorum, düşünüyorum." Hocası sordu, "Hangi dersi çalışıyorsun, düşünüyorsun?" Hiçbir şey söylemedi, sustu. Hocası çalıştığı dersi merak edip, onun masası üzerindeki yığınla evrakı karıştırmaya başladı. Hepsi İstanbul'un fetih projeleriydi. Üzerinde çalışılan krokiler, haritalar. O, fethin nasıl gerçekleşebileceğini planlıyordu. Hocası, "Bunlar nedir evladım?" deyince Fatih, içinde gizlediği sırrı o zaman açıklamak zorunda kaldı. "Hocam," dedi, "sır olarak kalması şartıyla nicedir uykusuz kalıp da yaptığım çalışmaların ne olduğunu size söyleyebilirim." Hocası tebessüm etti, başını salladı ve şöyle dedi Fatih Sultan Mehmet Han, "Hocam, bu iş nicedir içimi yakıp kavurmaktadır. Düşünüyorum ki, ta sahabe-i kiramdan beri defalarca muhasara edilen ve mübarek ashabın kanlarıyla sulanmış bulunan şu Konstantiniye şehri için neden fetih olmuyor? O beldeyi fethetmenin yolu nedir? İşte bu yüzden uykularım kaçıyor hocam. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Bunun planlarını yapıyorum." Hocası küçük Fatih'i son derece takdir etti. Ayrıca onun bu işi başarabilmesi için gerekli haslet, meziyet ve seviyeye bir an evvel ulaşabilmesi yolunda şu yön verici nasihatte bulundu. "Evladım, bu büyük zafere nail olmanı inan canı gönülden arzu ediyorum. Lakin ben senin cahil bir sultan olmanı değil, alim, ehli kalp ve firaset sahibi bir hükümdar olmanı istiyorum evladım. Zaten Konstantiniye şehrinin mutlaka fethedileceğini kaç asır evvelden ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bildirdiler. Buyurmuşlardı ki, Konstantiniye elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir. Evladım, bu itibarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin met ederek müjdelediği o büyük şanlı fetih, mutlaka ki alim, adil, dirayetli ve daha birçok üstün meziyetlere sahip bir kumandan tarafından gerçekleşecek. Dolayısıyla senin maddi ve manevi her türlü eğitimini tekmil ettikten sonra o büyük fethe seferber olman ruhumun en büyük emelidir. Küçük şehzade, hocasının gönlünden taşan bu samimi nasihatlerindeki nükteleri kavradı, yıllar yılı bunlardan manevi bir kuvvet aldı. Hedeflenen dirayet ve kemalata ulaşabilmek için gece gündüz gayret etti. Nitekim çok küçük yaşlarda İstanbul'un fethiyle zihnen son derece meşgul olup adeta bu konuda fani olan şehzade ilim yolundaki gayretini eksiltmedi, kısa zamanda hem Arapçayı, Farsçayı, Latinceyi, Sırpçayı ve Yunancayı ana dili gibi konuşmaya ve yazmaya başladı. Fen ve teknik bilgileriyle de savaşlarda kullanacağı harp aletlerini geliştirdi. Hatta projesi kendisine ait olan ilk havan topunu döktürdü, İstanbul'un fethinde bunları kullandı. Kendisi hem dünyevi ilimlerde hem de manevi ilimlerde gelişmişti. Tarihle meşgul olmuş, beyliklerin, devletlerin nasıl meydana geldiği, tarih sahnesinden nasıl yok oldukları ile ilgili hep okumalar yaptı. Fatih, ilmi seviye ve ruhi derinliğinin neticesinde ulu bir sultan, büyük bir cengaver, aynı zamanda engin gönüllü bir derviş oldu. Fatih Sultan Mehmet Han, devrinin en büyük alimlerinden ders almış bir sultandı. Ashab-ı kiram zamanından beri devam ede gelen
ve İstanbul'un fethini hedef alan ulvi bir heyecan şeraresi halindeki hamlelerinin sonuncusunun başkumandanlığını yapıyordu. Yaratılışındaki birçok özellik almış olduğu maddi ve kalbi eğitimle birleşerek onu Feth-i Mübin'e çoktan hazırlamış bulunuyordu. Henüz 21 yaşındaydı. Sultan olduktan hemen sonra ulema ve ümerayı topladı, İstanbul'un fethini istişare etti. Ancak toplantıya katılanların ekserisi, "Efendim, Konstantiniyye'nin fethi ancak Mehdi aleyhisselamın işidir, bugünün şartlarında imkansızdır" dediler ve bu işe razı olmadılar. Bunu işiten Akşemseddin Hazretleri, ortaya çıkan neticeye hemen müdahale etti. "Hayır, Sultanımız Mehmet Han, Allah'ın izniyle Konstantiniyye'yi fethedecek" dedi. Kararın fethe müteallık olmasını sağladı. Ve yıllardır İstanbul fethinin hasretiyle büyüyen Sultan Mehmet Han da bundan ziyadesiyle memnun kaldı. Derhal hazırlıkların yapılmasını emretti. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin 900 sene önceki müjdesini gerçekleştirerek, onun müjdesindeki iltifatlarına nail olmak için asker, kumandan, sultan, alim ve evliyanın gönülleri heyecan ve istirak çağlayanı halindeydi. Dualar, dualar, dualar. Fatih ve askerlerinin asıl gücü bundan kaynaklanıyordu. Nitekim Halid bin Zeyd radıyallahu an, "Ondan itibaren İstanbul'a karşı vaki her sefer ve her fetih hamlesi neticesiz kaldıkça, ümit ve cesaret kırılacağı yerde bilakis dökülen mübarek sahabe kanlarının ilavesiyle mücahitlerin azmi daha büyüyordu. Evvelki o başarısız hamleler ve bu yolda sarf edilmiş netice bulmayan emekler sanki yağmur dolu bulutların mecburi bir inişte boşalması gibi fethin de zuhur safhasına intikalini zaruret haline getiriyordu. Ashab-ı kiram haziratından başlayarak birçokları fetih hamlesinde kanlar döktü. Şimdi o kanlar, o mübarek kanlar Fatih ve askerlerine bir vefa borcu gibi görünüyordu. Fatih'in eşsiz dehasının eseri olarak gemiler karadan yürütülüyor, havan topları mevzilerine oturtturuluyordu. Gönüller bir an evvel Bizans'a girip Ayasofya'da ezan okuyabilmenin heyecanını duyuyor. Asker "Ne olursa olsun inşallah zafer bizimdir" diyordu. Bir başkası "Artık ya şehit olup cennete veya zaferle Bizans'a gireceğiz" diyordu. Her biri üzerlerine lav gibi ateş akıtan Bizans'ın surlarına tırmanmak için "Bugün şehitlik sırası benim" diyerek şehadet vuslatının aşk ve heyecanını yaşıyordu. Hasılı kelam, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fetih sırasında sadece topla, tüfekle, kılıçla değil, bunların ardında bir evliya duası ve manevi ordu da beraberdi. Tarihi bir vakaydı bu. Özellikle Akşemseddin Hazretlerinin manevi alanda olduğu kadar, zahiri, görünen alanda da büyük yardımları oldu. Onun Sultan Mehmet Han'a olan dua ve niyazları, zuhur eden bir takım aksaklıkları giderme bakımından verdiği nasihatler de oldukça önemliydi. Gerçekten de Akşemseddin Hazretlerinin Boğaz'dan Bizans'a erzak ve yardım getiren düşman donanmasına engel olunamaması karşısında atını denize süren Fatih'i irşaden yaptığı tavsiyeler tarihi bir kıymet arz eder. O maneviyat sultanı, talebesi olan Fatih Sultan Mehmet Han'a dedi ki, "Evladım, saf ve temiz selamları ulaştırdıktan sonra sultanımıza arz olunur ki, donanma mürettebatının
İhmalinden doğan hadise kalplere hayli üzüntü ve hoşnutsuzluk verdi. Eldeki bir fırsatın kaçırılmasına mahzun olduk. Zannımca bu hatanın sebeplerine gelince, birincisi, gayrette bir anlık zafiyet gösterilmesi ve siz sultanımızın idari hususlardaki talimatlarının ihmal edilmesi. İkincisi, bu zayıf kulun ettiği dua ve bir takım manevi işaretlere binaen verdiği fetih müjdesine itibar edilmemesi. Daha birçok mahsur sayılabilir. O halde sultanım, taarruzdayken yumuşaklık göstermeyip disiplini muhafaza ediniz. Kim itaatsizlik ettiyse, kimin ihmali varsa araştırıp cezalandırın. Böyle yapmazsanız yarın kaleye hücumla surların dibindeki hendeklerin doldurulması gerektiğinde bunlar önemsenmez, emriniz dinlenmez. Bilirsiniz, bazıları cezadan korkar. Umudumuz, imkan ölçüsünde gerek fiilen, gerek emir vererek ve hükmetmek hususunda ciddi ve gayretli olup azmi elden bırakmamanızdır. Aynı şekilde ihmalkar davrananları cezalandırma işini merhamet ve insaflı birine bırakınız ki gerektiği şekilde cezalar infaz eylensin. Unutmayın, Tevbe suresinin 73. ayetinde şöyle buyuruyor Allahu Teala: "Ey peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla savaş. Karşılarında çetin ol. Onların yeri cehennemdir. O ne kötü dönüş yeridir." Önden gitmeyenlerin kalbinde zafiyet vardır sultanım. Onlar münafık hükmündedir ve kafirlerle cehennem azabında beraber olacaklardır. Himmetinizi yüksek tutun. Sonunda mahzun, mahcup olmayalım. Huzur-u ilahiye ferah, muzaffer olarak gidelim. Unutmayalım, hüküm sadece Allah'ındır. Ancak kul elinden geldiği kadar gayret ve çalışmada kusur etmemelidir. Sultanım, bu gece kalbi kırık bir şekilde Kur'an-ı Kerim tilavet eyleyip yatmıştım. Allah'a çok şükür ki nicedir vaki olmayan müjdeler gerçekleşti. Hazretinize söylediklerimiz fuzuli kelam sayılmasın. Bunlar siz hünkârımızı olan muhabbetimizdendir. Böyle zatlar geldi. Böyle nasihatler ettiler. İşte Feth-i Mübin bu olaylardan sonra oldu. Zaman o kadar uzadı ki bir türlü fetih gerçekleşmiyordu. Başlangıçta fethe karşı çıkanlar arasında huzursuzluk başladı. Öyle ki Sultan Fatih'in yanına vardılar. "Sultanım, bir dervişin sözüyle bu kadar asker helak oldu. Hala Frengistan'dan kafire yardım geliyor. Artık fetih ümidi kalmadı," dediler. Hem fethin gecikmesinden hem de onu istemeyenlerin yaptıkları taziklerden son derece canı sıkılan Fatih, veziri Ahmet Paşa'yı hocası Akşemseddin'e yolladı. "Paşa, paşa, var Şeyh Hazretlerine sor ki, kaleyi fethetmek ve zafere ulaşmak müyesser midir?" Bu suale Akşemseddin Hazretleri cevap verdi: "Ümmeti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar Müslümanlar ve gaziler bir kafir kalesine hücum eylediler. İnşallah fetih müyesser olur." Haberini uçurdu. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han bu haberden istediği cevabı alamamış olduğundan ve biraz da içinde bulunduğu o durumun verdiği fetih ve zafer isteğinin sabır ve itidalindeki tahammülü zorlamasıyla Ahmet Paşa'ya döndü. "Paşa, bu haber bana kâfi değil. Müjdelediği zaferin vaktini de bana bildirsin," dedi. Genç sultanın içinde bulunduğu durumu gayet iyi bilen Akşemseddin Hazretleri derin derin ufuklara daldı. Ve fethin akamete uğramaması için sultanın irade ve azmini manen takviye zarureti hissetti
uzun müddet Rabbine iltica etti, secdelere kapandı, dua etti. Nihayet görünen göründü. Kendisinden istenilen malumatı verdi. Rabiülevvel ayının 20. günü seher vaktinde sıdgu himmetle filan canipten hücum edilsin, yani şu istikametten, fetih o gün nasip ola. Konstantiniye şehri ezan sadalarıyla dola, dedi. İşte bu müjdeyi alan Sultan Mehmet Han, 29 Mayıs 1453 miladi tarihinde sabah karadan ve denizden görülmemiş bir azimle büyük bir hücum başlattı. Top gürültüleri arasında göklere yükselen kösler, davullar, mehterin sesleri tekbir sadalarıyla birleşerek Fatih ve askerlerini peygamber müjdesi rehberliğinde İstanbul'a bir sel gibi akıtıyordu. Böyle bir heyecan ve şevkle yapılan hücumla nihayet surların üzerinde Ulubatlı Hasan'ın diktiği bayrak dört bir yana dalgalanmaya başladı. Artık Konstantiniye fethedilmişti. Defalarca kuşatılan bu şehrin fethi, genç hükümdar Gazi Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştu. Cihangir hünkâr, fetihten sonra alimler, arifler ve paşalarla beraber, hatta sonradan kendisini muhakeme edecek olan Kadı Hızır Bey'le de yan yana muhteşem bir merasimle Edirne kapıdan şehre girdi. Beyaz atının üzerinde askerlerine son talimatı şöyle olacaktı. Gazilerim, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ki İstanbul'un fatihleri oldunuz. Mukavemet etmeyip aman dileyenlere sakın dokunmayın. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hastalara da en küçük bir zarar vermeyin. Sadece size helal olan ganimetlerden alın. Bunlar insan hakları beyannamesinden asırlar öncesinde ilan edilen hükümler, milli tarihimizin en şerefli vesikalarından biridir. Bu adil tavır karşısında hayran kalarak gözleri dolan İstanbul'un patriği Fatih'in ayaklarına kapanacaktı. Fatih onu ayağa kaldırıyor. Bizim dinimizde insanlar karşısında Allah'a secde eder gibi eğilmek haramdır. Kalkınız, lütfen kalkınız. Size ve sizinle birlikte bütün Hristiyanlara her türlü hak ve hürriyetlerinizi iade ediyorum. Şu andan itibaren artık hayatınız ve hürriyetiniz hususunda sakın korkmayın. Patrikhane, Rum Ortodoks cemaatinin lideri olarak tarih içinde kazanmış bulunduğu bütün imtiyazları muhafaza edecek. Merak etmeyin, dedi. Gerçekten de Fatih Sultan Mehmet Han daha sonra bir ferman yayınlayacak ve bu sözlerini teyit ve tekrar edecek ki bunun manası ortadan kalkmak durumuna gelmiş olan Patrikhane'yi yeniden ve daha kuvvetli bir surette ayakta tutmaktı. Bu Fatih'in ileri görüşlülüğünün parlak misallerinden biri. Neden? Çünkü İstanbul'daki Patrikhane o zaman dünya Ortodoksluğunun merkeziydi. Devleti Aliye'nin düşmanlarından olan Ruslar ve Sırplar bu merkeze bağlıydı. Katolik papalıkta Ortodoks alemi arasında başlangıçtan beri husumet vardı. Eğer Ortodoks mezhebinin merkezi ortadan kaldırılmış olsaydı, zamanla Hristiyanlık alemi Papa'nın liderliği altında birleşebilirdi. Bu ikililiğin devamı için papalığın muadil ve mukabili olarak devamı gerekiyordu. Bu ise Hristiyan birliğini parçalamak demekti. Bunun için ki Fatih fermanında Patriin Ekümenik, yani alem şumul vasfını da kabul etti. Bu davranışla takip edilen siyasetin bir diğer yönü de Müslümanların Hristiyanlara karşı adaletli ve müsamahakâr tutumunun Hristiyanlık alemi üzerinde akla getireceği müsbet tesirdi. Gerçekten de Osmanlı'nın
Büyük Fransız İnkılabı'yla başlayan milliyetçilik cereyanlarına kadar Rumeli'de nüfusça azınlık olunduğu halde sağlayabildiği o barış ve sükûnun temelinde yatan asıl olay budur. Ayrıca bu adalet birçok Hristiyanın gerçek dine, İslam'a hidayetine de vesile olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han rahmetullahi aleyh Şehzadebaşı Bayezid yolunu takip ederek ilerliyordu. Yol kenarlarında askerler selama durmuşlardı. Rum kızları ise genç sultanı çiçek yağmuruna tutuyorlardı. Bu sırada bir derviş yolun ortasına çıktı. Fatih Sultan Mehmet Han'a "İstanbul'u fethettim diye bu kadar kendine paya alma. Sen İstanbul'u bizim gibi dervişlerin duasıyla aldın." dedi. Fatih Sultan Mehmet Han cevaben "Doğru söylersin derviş baba. Lakin savaş dua askeriyle kılıç askeri müşterek hareket ederse zafere ulaşır. Duayı bırakanları ahiret cehennemi bekler. Kılıcı bırakanlara da çok yazık olur. Dua temel saiktir ama ona esbaba tevessül de eklenmelidir ki netice alınabilsin. İşte bugün de böyle olmuştur. Hep birlikte hem dua eyledik hem de kılıç salladık, zafer müyesser oldu. Zaferin sırrı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip etmek dedi. Yani dua elbette gerekli ama sadece dua ile olmuyor ve örnek verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasız bir adım atmıyordu ama askeri stratejilerle hatta istişarelerle de kararlar verdi. Hem dua hem kılıçla. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethini maddi sebepler kadar manevi ricalin himmetine de affetmekte. Bundan dolayı kendisine gül atan Rum kız çocuklarına hocası Akşemseddin Hazretlerini gösteriyor ve bu iltifatların asıl onun yani başarıda kendisine omuz veren maneviyatın hakkı olduğunu ifade ediyordu. Onun Akşemseddin Hazretlerine gösterdiği tazim pek yüksekti. İstanbul'u fethettiği gün etrafındakilere, "Bende gördüğünüz bu sevinç ve huzur yalnız buranın fethine değil, Akşemseddin gibi aziz ve mübarek bir Allah dostunun benim zamanımda ve benimle beraber olmasındandır." diyecekti. Şiirlerini Avni mahlasıyla yazan hünkârın ruhi derinliğini aksettiren şu iki beytinde onun İlahi Kelimetullah davasında sadece ve sadece Allah'ın nebileriyle velilerine istinad ettiği görülmekte. Dedi ki, "İmtisali cahidü fillah oluptur niyetüm. Dini İslam'ın mücerret gayretüdür gayretüm. Niyetim Allah yolunda cihat edin emrine uymaktır. Gayretim de İslam dininin halis ve ulvi gayretidir. Enbiya vü evliyaya istinadım var benim. Lütfi haktandır hemen ümmidi fethü nüsretüm. Benim peygamberlere, Allah dostlarına bağlılığım vardır. Fetih ve zafer ümidim de daima Allah'ın lütfundandır." Başta Akşemseddin Hazretleri olmak üzere bütün evliyaullah bilhassa İstanbul'un fethinde ona her türlü maddi ve manevi yardımı sağladılar. Öyle ki Akşemseddin Hazretleri Fatih'e fetihten evvel geleceğe ait malumatlar bile vermişti Allah'ın izniyle. Daha sonra Akşemseddin Kuddisesi Ruhu Hazretlerine fetih sonrasında niçin fethi önceden haber vererek gelecek hakkında sözler söyledin diye sorulunca o da "Kardeşim Hızır aleyhisselamdan fethin ne zaman zuhur edeceğini öğrenmiştik.
buyuruyordu. Manevi ordular da vardı. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un fethinden sonra daha evvel fetih için oralara gelen, şehit olan ashab-ı güzenin kabirlerini tespit ettirmeye başladı. Bunlardan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mihmandarlığını yapan Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anın kabrini hassaten tespit ettirmek istiyordu. Ancak düşman tecavüzlerine karşı muhafaza maksadıyla gizlenmiş olan bu mübarek kabri şerif bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine Akşemseddin Hazretlerine, ''Efendi Hazretleri, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin kabrini nasıl bulabiliriz?'' diye sordu. Akşemseddin birkaç dakika düşünceye daldı. Sonra mübarek ve şanlı sahabinin kabrinin yerini gösterdi. Oraya işaret olması için bir sopa dikildi. Fakat Fatih Mehmet Han, hocasına itimatsızlığından değil, ancak gönlünün tamamen mutmain olması için geceleyin o sopanın yerini değiştirdi. Ertesi gün belirlenen yeri kazmak üzere gelindiğinde Akşemseddin Hazretleri tekrar murakabeye vardı, gözlerini kapadı huzur üzere ve talebesi Fatih'in hayret bakışları arasında ''Sultanım, işaretimizin yeri değiştirilmiş'' deyip sopayı eski yerine getirdi. Artık Fatih Sultan Mehmet Han'ın gönlünde hiçbir şüphe kırıntısı kalmadı ve gösterilen yer kazılmaya başlandı. Birazdan Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anh'a ait mezar çıktı. Bir taş vardı. Sultan Fatih'in emri üzerine taşın altındaki kabir tamamen ortaya çıkarıldı, üzerine bir türbe, yanına da bir cami ve medrese inşa edildi. Allah dostlarını çok seviyordu. Akşemseddin Hazretlerini de. Kendisine çok hürmet gösteriyordu. Sık sık ziyaretine gider, yanından huzur içinde dönerdi. Akşemseddin Hazretleri de ara sıra kendisini ziyarete gelince Fatih ayağa kalkar, onu haşiyetle ayakta karşılardı. Mahmud Paşa bir gün merak ve hayretle, ''Aziz Sultanım, siz hiçbir alime göstermediğiniz hürmet ve tazimi Akşemseddin'e gösteriyorsunuz. Onun yanında size bambaşka bir hal oluyor. Onun diğer alimlerden ne farklı bir tarafı var acaba?'' Dedi ki, ''Hiçbir zaman mekan ve şahısta görmediğim heybet ve cazibeyi ben kendisinde görüyorum. Bu heybet ve muhabbet gönlümü altüst ediyor. Beni apayrı alemlere sevk ediyor. Muhabbet ve heybet birbirine zıt iki hal olduğu halde ruhumda nasıl birleşiyor, ben de buna hayret ediyorum. Bu hal nedir? Bu hal neyin nesidir? İnan ben de bilmiyorum. Ama anlıyorum ki bu onun cismani varlığından değil, Hakk'ın mazharı olmasındandır. Onun huzurunda elim titriyor, dilim dolaşıyor. Aciz bir çocuk gibi kalıyorum. Onun gönül penceresinden ayrı alemler, ayrı nakışlar hissediyorum. İşte bu halim, onun ruh dünyasının bana olan belki yansıması. İşte bu sebeple fetihten sonra Akşemseddin Hazretleri de sultanın kendi sohbetinden alacağı feyiz ve devlet işlerini aksatmaması için İstanbul'dan ayrılacaktı, Göynü'ye gidecekti. Ancak sultan Fatih'le aralarındaki o gönül bağı ve manevi irşadı mektuplarla devam etti. Baba-oğul muhabbetinden daha öteye bir yakınlıkla sultanla hocasının arasındaki bu yüksek muhabbeti sergileyen bir mektup var. İşte o mektuptan kısa bir bölüm aktaralım sizlere. İşte Akşemseddin Hazretlerinin gönlünden taşan bir öğüt. Evladım, dünya rahatlığı ahiret rahatlığına nispetle yok gibidir. Hiçe iltifat etmeyiniz. Belaların en şiddetlisi peygamberlere, sonra velilere, sonra
halifeleridir. Peygamberler ve veliler yolunun yolcusu olduğunuzu en büyük nimet bilip hiçbir beladan elem duymayınız, aksine lezzet alınız. Kur'an-ı Kerim'de bir zorluk, iki kolaylık arasında zikredilir. İnşallah yakın zamanda zorluklar bitecek. Her tarafta düşmanlar zelil ve hakir olacaktır. Yanımda Allah'a ahdettiğiniz şeyleri sakın ola ki bozmayınız. Böyle yaptığınız takdirde her zaman mansur ve muzaffer olursunuz. Memleketin durumu sizin durumunuza bağlıdır. Zira sultanlar memlekete nispetle bedendeki ruh gibidirler. Bedeni idare eden ruhtur. Kendinizi sıradan insanlar gibi zannetmeyin ve memleketin ıslahından başka şeylerle, boş işlerle meşgul olmayın ve selam. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri velilerin ziyaretlerinden büyük bir huzur buluyordu. Onların feyiz ve berekatından gönlü vecd ile dolup taşıyordu. Bir gün zamanın evliyasından Şeyh Ebu'l-Vefa Hazretlerini ziyaret etmeyi istedi. Etrafındakilerle birlikte tekkenin kapısına kadar gitti. Ne görsün ki herkese açık olan kapı kendisine kapatılmıştı. Düşünün, 7'den 77'ye kim olursa olsun herkese açık olan, kapalı tutulmayan kapı devrin hükümdarının yüzüne kapatılmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han üzüldü, rengi soldu. İçeride Ebu'l-Vefa Hazretleri de mutlu değildi. O da üzgündü. Müridan, etrafındakiler edepten dolayı bir şey soramıyorlardı. Efendim, bu işin sırrı nedir? Padişahımız neden içeriye giremiyor diye hadisenin seyrini merak ediyor, bunu seslendiremiyordu. Nasıl olurdu bu? Bir sarhoşa bile açık olan kapı, kimsenin döndürülmediği bu kapı, müjdeli bir hadis-i şerifin tecellisine mazhar olan bu zata nasıl kapatılırdı? Fatih mahzun bir şekilde geri döndü. Bir çağ kapayıp bir çağ açan, Bizans surlarını yerle bir eden Ulu Hakan, bir gönül erinin küçük bir tekkesinin esrarlı kapısını açamadan geri dönecekti. Aradan bir zaman geçtikten sonra hünkâr, yine hassas kalbinin derinliklerinden gelen bir heyecanla Ebu'l-Vefa Hazretlerini ziyarete hazırlanıp erkanıyla tekrar oraya gitti. Ama yine aynı manzara, yine kapı kapalı. Hünkârın dehşeti arttı. Yardımcısına, kemal-i edep ile huzura gir. Anla bakalım, bu iş neyin nesi? Neden yüzümüze kapılar kapatılıyor? Bu ne acep bir haldir? Yardımcısı huzura girdi. Ebu'l-Vefa Hazretlerinin şu sözü olacaktı. Hünkârımız Fatih'in hassas ve coşkun bir gönlü vardır. Buraya girer de bizim alemimizdeki zevki tadarsa bir daha buradan ayrılmak istemez ve devletin idaresine dönmez. Lakin bu mülk, bu sorumluluk, bu ümmet ona emanettir. Kendisi kadar değerli, liyakatli bir kimse gelip onun yerini dolduramazsa hem mülk hem ümmet zarar görecek. O da ben de günahkar olacağız. Sonra ruhu buranın manevi havasıyla dolacak, neyi varsa buraya getirip infak edecek. Dula, yetime, garibe, onlara verilecek imkanlar buraya akmaya başlayacak. Aynı zamanda müridanın gönlüne dünya muhabbeti girecek evladım ve düzenimiz bozulacak. Söyleyin, hünkârımız efendimize, bizler buradan dua ederiz. Gönlü gönlümüzün içindedir. Ama o devlet yönetiminde kalsın. Fatih'in yardımcısı huzurdan ayrılıp tekkenin kapısında merakla neticeyi bekleyen hünkârına bu sözleri nakledince hünkâr sordu. Hazret bu hislerini ifade ederken nasıldı? Dedi ki,
Hünkârım, Ebu'l-Vefa Hazretleri bir taraftan bu sözleri söylerken, diğer taraftan da gönlü hicran ile yanmış olmalı ki gözlerinden damlalar döküyordu dedi. Fatih Sultan Mehmet Han başını önüne eğdi. Ufuklara sığmayan bakışları derin mehtaplı bir gece gibi başka bir aleme döndü. Gözleri nemlendi. Baharda dallarda biriken şebnemler gibi yaşlar dökmeye başladı. Ebu'l-Vefa Hazretleri ile görüşmek kendisine hiç nasip olmadı. Ve sonra Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin vefatı Ebu'l-Vefa Hazretlerine haber olarak gitti. Ve görüşmeleri musallada oldu. Çünkü Ebu'l-Vefa Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın cenaze namazını kıldıracaktı. Hassas, ince ruhlu, müşfik bir sultandı. Aynı zamanda milletin hakkında o kadar ince ve merhametli düşünürdü ki, toplumunun sanki maddi ve manevi babasıydı. Ümmete sayısız vakıflar bıraktı. Bu vakıfların vakfiyeleri onun ulvi yüreğinin inceliklerini sergiler. Bir vakfiyesinde kendi el yazısıyla şunları yazmıştı: İnşa ettirdiğim imarethanemde İstanbul fukarası yemek yiyeler. İstanbul fethinin şehit ailelerine ve yetimlerine ise kapalı kaplarda hava karardıktan sonra komşularının dikkatini çekmeden onların izzet ve haysiyetlerini korunarak yemek ikram edile. Görüldüğü gibi Fatih, toplumun korunmaya muhtaç fertleri için en hassas edep ve şefkat ölçülerini aksettiren bu ulvi kaideleri asırlar öncesinde ortaya koyuyordu. Fatih Sultan Mehmet Han, bizzat katıldığı 25 harbin yanında her türlü imar faaliyetlerinden ve ilmi gayretlerden de geri kalmadı. Büyük camilerin yanındaki medreseler haricinde 24 medrese, 12 han, 40 çeşme ve halkalı su tesisleriyle 2 gemi tersanesi ve kışla Fatih devrinde yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Han bunlara ilaveten Bursa'da 37, Edirne'de 28, diğer şehirlerde 60 cami inşa ettirdi. Onun en son seferi, kendisinin her zaman söylediği, "Nereye gittiğimi sakalımın bir kılı bile bilecek olsa onu koparıp atardım" ifadesi üzere herkesten gizlenmişti. 300 bin kişilik muhteşem bir orduyla yola çıktı. Ancak henüz yolun başındayken zehirlendi ve Gebze'de şehiden vefat eyledi. Daha evvel de 14 defa Venedikliler tarafından zehirlenmek istenmiş, fakat hepsi de bertaraf edilmişti. En sonuncu zehirlenme ise takdiri ilahi olarak fark edilmedi ve Koca Sultan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine ilaveten, bir de şehadet rütbesine nail olarak 1481'de Rabbine kavuştu. Fatih Sultan Mehmet Han'ı zehirleyen Maestro Jacopo adlı Yahudi bir doktor olacak ve bu son ortaya çıkacaktı. Bu doktor, Yakup Paşa ünvanıyla saray doktorları arasında yerini almıştı. Cenaze namazı Şeyh Ebu'l-Vefa Hazretleri tarafından kıldırıldı. Kendisinin inşa ettirdiği Fatih Camii'nin kıble tarafındaki türbesine defnoldu. Bağı İrem'de Gül-i Muhammed açtı. Cennet gibi bir İrem bahçesinde bir Muhammed gülü açtı sallallahu aleyhi ve sellem. Evladım, bilesin ki ben 14 yaşından beri İstanbul'un projeleriyle yatıp kalktım. Fetih hazırlığı olarak Rumeli Hisarı'nı yapmak istedim. Planlarını kendim çizdim, daha sonra mimar Muslihittin de çalıştı. İnşaatında askerlerimle birlikte büyük bir iman ve heyecanla çalıştık. Ben de sırtımda taş taşıdım. 6000 işçinin geceli gündüzlü vecd ve iman heyecanıyla çalışması neticesinde 132 gün gibi akıl almaz bir zamanda Hisar'ın inşasını tamamladık.
Hisar'ın planına kuş bakışı nazar edildiğinde Arapça Muhammed yazısı okunur. Mim harflerinin olduğu yerlerde kuleler, ha ve dal harflerinin olduğu yerlerde ise istihkamlar yer alır. 53 gün İstanbul surlarında ne çileler çektik. Öyle bir ruh haline girdim ki, ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u dedim. Arslan yürekli cengaver askerlerim de İstanbul surlarına ateş lavları arasında tırmanırken adeta şehitliği paylaşamayıp, hayır bugün şehitlik sırası bende diyerek birbirleriyle yarış ettiler. İşte benim ve sinesi iman dolu askerlerimin kalbi bu kıvama varınca Rabbimiz bize zafer nasip eyledi. Böylece ben peygamber müjdesinin bereketiyle çağ açıp kapatabildim. Asırlardır ecdadımızın hayaliyle yaşadığı bu büyük fetih bizi rehavete sürüklemedi. İstanbul'da 18 gün kadar kaldıktan sonra tekrar sefere çıkıp Allah yolunda cihada devam ettim. Allahu Teala rahmet buyursun. Hem kendinin hem bu fethe iştirak eden ve iştirak edemeyip dualarıyla amin diyen manevi sultanların da ruhaniyetlerine hediye olmak üzere buyurun. Bir Fatiha-i Şerife ve 3 İhlas-ı Şerife. Bismillah.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir. Sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."